Az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi günü zamanla batısı çok bulutlu. Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14.32, Bilecik 15.30, Bursa 18.32, Çanakkale 21.33, Edirne 19.33, İstanbul 20.30, Kırklareli 18.30, Kocaeli 19.30, Sakarya 17.29, Tekirdağ 19.28 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16.33, Aydın 23.40, Denizli 23.37, Kütahya 14.29, İzmir 22.34, Manisa 21.36, Muğla 22.37 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35, Antalya 25-30, Burdur 19-36, Hatay 24-31, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18.34, Ankara 18.34, Çankırı 15.34, Eskişehir 15.30, Karaman 18.33, Kayseri 15.33, Kırıkkale 18.33, Kırşehir 17.33, Konya 20.35, Nevşehir 17.31, Niğde 17.33, Sivas 12.31 ve Yozgat 14.30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, pazartesi günü zamanla iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 16.31, Bolu 13.28, Düzce 16.29, Karabük 16.33, Kastamonu 14.32 ve Zonguldak 17.26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15.34, Artvin 17.26, Bayburt 13.33, Çorum 15.33, Giresun 20.26, Gümüşhane 15.31, Ordu 20.26, Rize 21.27, Samsun 19.29, Sinop 21.31, Tokat 16.32 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.34, Ardahan 13.27, Bingöl 21.32, Bitlis 16.32, Elazığ 19.37, Erzincan 19.36, Erzurum 15.32, Hakkari 20.35, Iğdır 23.36, Kars 12.28, Malatya 20.36, Muş 22.37, Tunceli 20.38, Şırnak 26.38 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27.41, Batman 21.42, Diyarbakır 25.42, Gaziantep 24.39, Kilis 22.36, Mardin 27.37, Şanlıurfa 28.41 ve son olarak Siirt 25.40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki feribot kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Suriye'nin Deir ez-Zor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasındaki can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Türkiye'nin Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la temsilen katılacak. Fidan'ın Paris'te düzenlenecek zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı NATO-Ankara zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından soruşturma başlatıldı. Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bölgedeki yasa dışı girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin mümkün olmadığını, ancak istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yapılan başvuruların başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak iştirak etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara mecliste yaptığı konuşmada Suriye'nin bugün kendi medeniyetini, değerlerini ve mirasını ifade eden yeni bir tarih yazdığını belirterek modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu. Ve spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi grup aşamasındaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar 8 galibiyetle grup aşamasını 4. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra-Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu, en düşük 17 derece. Atina az bulutlu ve açık 23, Belgrad çok bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 17, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Londra parçalı bulutlu 16, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Paris parçalı bulutlu 23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran çok bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14,

Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parçalı bulutlu 26, Bişkek parçalı bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil parçalı bulutlu 18, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 33, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir az bulutlu ve açık, en düşük 27 derece. Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 10, Washington çok bulutlu 18 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 16 derece. Frankfurt ve Gümülcine parçalı bulutlu 19, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat çok bulutlu 15, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik çok bulutlu 22, Şumlu ve Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Balkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gazimogosa az bulutlu 22, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Yeter Bacak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
3: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak, program yapmak her zaman bizi mutlu eder. Bu haftada özellikle yazın olduğu için gıda zehirlenmeleri çok gündemde, ishal, kusma ve gıdaların özellikle sebze ve meyvelerin, meyveler de bol artık, bütün meyveler çıktı. Dolayısıyla da yıkanmadan yenilen çocuklarımız tarafından meyveler yüzünden oluşan hastalıklar, zehirlenmeler, bunlardan bahsedelim. Ne dersiniz sevgili hocam?
3: Çok iyi olur çünkü her mevsimin kendine göre güzellikleri olduğu gibi dikkatimizin çekilmesi gereken noktalar da var. Yaz aylarının en önemli özelliğinden biri çok fazla ısı kaybı olması sıcaklar nedeniyle ve özellikle yaşlılarımızın tuvalet ihtiyacı artmaması isteğiyle, yani tuvalete gitmeyelim daha az gidelim düşüncesiyle, daha az hareket etme istemeleri nedeniyle su tüketimini azaltmaları. Bu çocukluk çağında da var maalesef. Özellikle kusması ishali olan çocuklarımızda. O nedenle yaz aylarının en önemli sorunlarından bir tanesi su ihtiyacı. Mutlaka her insanın özellikle bebeklik çağında ve yaşlılarda ve ishalli kusmayla seyreden hastalıklarda mutlaka su ihtiyacının arttığını akılda tutmamız lazım. Bir insan tuvalete gitmeyeyim diye veya da ishalli kusmalı çocuklarımıza çok sık rastladığımız bir uygulama, yanlış, tamamıyla yanlış bir uygulama. Aman su verirsek, çocuğu beslersek çok fazla kusuyor ve çok fazla ishal yapıyor, kakayla kaybediyor. Halbuki beslemezsek bu durur inancı. Bu tamamıyla yanlış bir inanç, yanlış bir bilgi. Bunun hemen düzeltilmesi gerekiyor ve ishalli kusması olan kişilerin, yaşlıların veyahut da sıcak koşullarda açıkta çalışan kişilerin mutlaka su tüketiminin artırılması gerekiyordu. Kusuyor olsalar bile, ishalle kayıpları çok artıyor olsa bile, dışkıyla kayıpları çok artıyor gibi görünse bile mutlaka ve mutlaka bilinci açık kişilerin ağzından su ve sulu gıda alması lazım. Bizim geleneksel gıdamız olan ayran çok kıymetli. Soğuk çorbalar geleneksel gıdalarımızdan bir tanesi. Bu çok kıymetli. Özellikle yaz aylarında demin sizin vurguladığınız meyvelerin artmış olması, kavun, karpuz gibi çok sulu meyvelerin daha fazla tüketiliyor olması gibi şansının yüksek olduğu durumlarda mutlaka bunun değerlendirilmesi lazım. Mutlaka su herkesin çok içmesi lazım. Eskiden tükettiğimizden daha fazlasını tüketmemiz lazım ki susuz kalmayalım. Su vücudumuzun, kanımızın en önemli, hücrelerimizin en önemli gıda kaynaklarından bir tanesi. Özellikle bir yaşın altındaki bebeklerde ve ilk bir aydaki, yani 40'ı çıkmamış bebeklerimizin su ihtiyacı çok yüksek. Hele hele şu dönemde hamile ve lohusa olan annelerin mutlaka ve mutlaka daha fazla su tüketmesi lazım ki vücudunda beslediği bebeğine destek sağlayabilsin. Hem kendini sağlıklı tutabilsin hem bebeğini sağlıklı tutabilsin diye. Onun için su ihtiyacı herhangi bir şekilde sulu gıdayla alınması gereken bir ihtiyaç. Gene ailelerin en çok dikkat etmesi gerekenlerden, ay sıcak çok fazla dışarıya çıkmayalım. Tamam belki dışarıya çıkmayacağız ama mutlaka hareket edilmesi lazım. Hiç olmazsa ev içinde hareket edilmesi lazım. Dışarı çıktığımız zaman mutlaka güneş gözlüğünün, çocuklarımız dahil olmak üzere mutlaka şapkanın, geniş kenarlı şapkaları kullanması lazım ki ısı kaybı azaltılsın ve güneşin yan etkilerinden kendimizi koruyabilelim. Güneşin yan etkisi deyince güneş çok kıymetli. Ülkemiz güneş cenneti. Yalnız beraberinde bizim bilmememiz nedeniyle, bilgi eksikliğimiz nedeniyle maalesef güneşten çok fazla yararlanamıyoruz ve hem çocuklarımızda, hem gençlerimizde, hem yaşlılarımızda çok fazla kemik erimesine rastlanıyor. Ve kemik kırıkları, kalça kırıkları çok fazla görülüyor. Bunların görülmemesi için güneşten iyi yararlanmamız lazım. Ama güneşten yararlanıyoruz diye kendimize cilt kanseri gibi güneşin yan etkilerine karşı da korumamız lazım. Güneşin çok etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmakta yarar var. Ama çıkmamız gerekiyorsa, düşünün ki dışarıda çalışan kişiler, tarlada çalışan değerli çiftçilerimiz, bize üretim yapmak için mutlaka güneşin en kızgın olduğu saatlerde bile tarlada olmak durumundalar. İşte onların kendilerine daha fazla özen göstermesi, mümkünse uzun kollu giysiler giymeleri, aynı zamanda dışarıda dolaşan kişilerin kendilerini, yüzlerini, ellerini ve vücudunun cildinin güneşle temas eden kısımlarını güneş koruyucu kremlerle mutlaka korumaları öneriliyor. Gene güneşle beraber, güneş kremi koruyucularla beraber kullanmamız gerekenlerden bir tanesi, tarlada çalışan kişilerin bu böceklere, sivrisineklere karşı kendilerini koruması adına böcek ilaçlarında kullanmaları, ama önce güneş kremi, onun üzerine böcek koruyucu ilaçları kullanarak kendilerini korumaları öneriliyor. Çünkü zaman zaman ülkemize görülen kenelerle bulaşan hastalık nedeniyle de kendimizi korumaya almamız gerekiyor. Eğer çocuklarımız da aynı bizimle beraber oluyorsa onları da mutlaka uzun paçaları olan, uzun kolları olan giysiler giymeleri ve çocuklarımızı da korumaya almamız, aynı şekilde onların cilt ve güneş koruyucularla ve böcek koruyucularla korumamız gerekiyor. Ama bunlar yaşa uygun kremler ve yaşa uygun böcek koruyucular kullanılması ve o şekilde alınması ve hazırlanması gerekiyor. Bir diğeri maalesef kazalar, özellikle tarlada çalışan kişiler, açık kuyular veyahut da işte Güneydoğu Anadolu'da çok sık rastladığımız çatıdan düşme gibi sıcak nedeniyle ailelerin çatıda uyuyor olmaları nedeniyle çok fazla bu tür kazalara da rastlanmakta. Onun için bunlara karşı önlem alınması, gene tarlada çalışan kişilerin böcek ilaçlamaları yaptıkları depoların iyi saklanması, çocuklardan uzak tutulması ve onları bu tehlikelerden korumamız gerekiyor.
2: Özellikle kenelerden korunmak için doğaya gittiğimiz zaman açık renk pantolonların giyilmesi, mutlaka pantolonların paçalarının çorapların içine konulmasını tavsiye ediyor uzmanlar.
3: Evet.
2: Şimdi çocukları da çok fazla kontrol edemediğimiz için çocuklar koşup oynamak isteyeceklerdir. Doğaya çıktıklarında koşup oynayacaklar, düşecekler, oturacaklar,
3: çocuklar
2: kalkacaklar.
3: Çocuklar bizden çok daha akıllılar. Eğer onlara neden ya böyle yaptığımızı anlatırsak çok güzel uyuyorlar Emine Hanımcığım. Sadece burada ailelerin kararlı olmasını istiyoruz. Mesela çocuğu oturtuyoruz arabaya ve kendi koltuğuna oturtuyoruz, emniyet kemeriyle bağlıyoruz. Eğer çocuğumuza bu konuda hem kendimiz örnek olur, hem kendimiz emniyet kemerimizi bağlar, hem kendimiz kendi koltuğumuza oturur ve çocuğumuza bu şekilde bir örnek olursak, aynı zamanda da bunu yapması gerektiğini ona kararlı bir şekilde anlatırsak çocuklar uyuyorlar. Aynı şekilde kendi koltuğuna oturuyor tıpkı annesi, babası ve diğer erişkinler gibi ve kemerini hatta bazen kendisi bile bağlıyor ve kendisi bağlanması konusunda bizi uyarıyor. Aynı şekilde bunu da çocuğumuza anlatarak, bak biz de böyle giyiniyoruz, burada böyle giymemiz lazım diye anlatmamız lazım. Bunun yanı sıra mesela bazı aileler seyahate çok meraklı ve sivrisineğin çok bol olduğu bölgelere seyahat ediyorlar. Bunları seyahat edecekleri yerlere mutlaka, eğer yurt içi veya yurt dışı seyahatlerde mutlaka, eğer yurt dışına seyahat ediliyorsa mutlaka Sağlık Bakanlığımızın çok güzel bir seyahat sağlık danışma merkezi var. Buraya danışmaları ve burada eksik olan aşılar varsa onların tamamlanması, eğer tehlike görülen hastalıklar varsa o hastalıklara karşı bir koruyucu ilaçlar, mesela bazı bölgelerde sıtmanın çok yoğun olması nedeniyle sıtma koruyucuya karşı ilaç başlanıyor ve aileler seyahate çıkmadan önce bu ilaca başlıyorlar. Seyahate çıktıktan ve döndükten sonra da bir süre daha devam ediyorlar. Sağlık merkezinin önerdiği miktarlarda ve süre içinde. Bunları hiçbir zaman kendi kendimize başlamıyoruz. Ve hatta biz bile sağlık çalışanları olarak başlamıyoruz. Seyahat sağlık merkezinde çalışan arkadaşlarımızın önerilerini alarak onların doğrultusunda ailelerin seyahate çıkmalarını istiyoruz. Seyahate çıkmak demek beraberinde hem hoşluklar getiriyor ama hiç kuşkusuz ki bilmediğimiz bir yere seyahat ediyorsak beraberine tehlikeler de getiriyor. Örneğin orada beslenme alışkanlıkları. Oradaki beslenme alışkanlıklarıyla acaba gıda zehirlenmesine yatkınlığımız olabilir mi? Acaba nerede yemek yemeliyiz? Hiçbir zaman kendimizi seyahate çıkıyoruz diye tehlikeye atmadan gitmek lazım. Ve kendi evimizde hazırlarken de gıda zehirlenmeleri yaz aylarının en önemli sorunlarından bir tanesi. Gıda tüketimini dengeli bir şekilde gıdanın tüketilmesi, hem israfın önlenmesi
2: ve sağlıklı gıdaların tüketilmesi.
3: Sağlıklı beslenmek, evet, en önemlisi onlar, gıdalarımızı korumak adına bir defa pastörize, süt ve süt ürünlerinin pastörize tüketilmesi. Tamamen sağlıklı görünse bile kümes hayvanlarının hem kendilerinin hem ürünlerinin bize tifo ve benzeri hastalıklara karşı çok önemli bir yatkınlık oluşturduğu konusu çok bilinen bir gerçek. O nedenle yumurtaların gene pastörize yumurtalar olarak alınması, pişmemiş çiğ yumurta tüketilmemesi, mutlaka yumurtaların çok iyi şekilde pişirilmesi, et, tavuk, balık gibi ürünlerin mutlaka çok iyi pişirilerek tüketilmesi, hem alım sırasında son tüketim tarihine dikkat edilmesi, hem bu sıcaklarda evimize getirirken soğuk kalıplarla, buz kalıplarıyla, buz ekülleriyle evimize taşınması ve gelir gelmez uygun koşullarda buzdolabımıza veyahut da derin donduruculara yerleştirilmesi. Derin dondurucudan çıkarıyorsak bunun tamamen tüketilmesi önerilenler arasında. Aksi halde kendimizi çok ciddi olarak gıda zehirlenmesine karşı hem kendimizi hem ailemizi riske sokuyoruz. Ve hiç unutulmaması gereken en baş, listenin en başında gelen kural ise herkesin ellerini yıkaması. Evet. Özellikle kümes ve kümes hayvanlarıyla çalışan ve kümes hayvanlarının ürünlerini getirdiğimiz zaman kullandığımız, mesela yumurtaların yıkanarak, sizin sitenize de çok güzel belirtiliyor, yumurta geldiği zaman yıkanarak dolaba yerleştirilmesi tifo ve benzeri hastalıklar tehlikesini artırıyor. Halbuki kabukları eğer çok kirli buluyorsak, kabukların başka bir şeyle, bir peçeteyle veya da bir şekilde temizlenmesi, yıkamadan ama ondan sonra, yani o kabak kirin alınması, ondan sonra buzdolabımıza yerleştirilmesi, ancak tüketileceği zaman uygun koşullarda tüketime hazırlanması öneriliyor ki kabuğundan içine mikrop geçişine engel olalım diye. Çok sağlıklı görünse bile kümes hayvanlarının tifo taşıyıcısı olduğu akılda tutularak tekrar tekrar hem kendimizin ellerimizi su ve akarsu ve sabunla en az 20 saniye yıkamamız, çocuklarımızı bizim denetimimizde ellerini yıkamasının sağlanması. Çünkü çocuklar çok daha hızlı yıkayabilirler veya uygun koşullarda yıkamayabilirler. Büyük çocuklarımız değil ama küçük çocuklarımızın mutlaka ellerini yıkaması konusunda bizim desteklememiz ve bizim kontrolümüz altında olması önerilenler arasında. Buna el temizliğine hangi açıdan bakarsak bakalım çok dikkat etmemiz gerekenlerden. Seyahate çıkıyorsak, evimizden dışarı çıkıyorsak, evimize geri geliyorsak veya evimizdeki hayvanlarla, kediyle, köpekle veya da işte kuşumuzla, tavuklarla beraber olduysak, o zaman mutlaka onlarla temastan sonra ellerimizin en az 20 saniye akarsuda sabunla yıkanması gerekiyor şart. Sağlığımızın korunması açısından.
2: Peki hocam, diyelim ki çocuğumuzda bir belirti var. Mide bulantısı, aha, karın ağrısı, aha, gibi, kusma, ateş. Aha. Aha. Ne yapması gerekiyor ailenin hemen acil olarak?
3: mutlaka alsan alıyorsa, yani bilinç kaybı yoksa, kusuyor bile olsa, en başından konuştuğumuz gibi kusuyor bile olsa alsan beslenmenin devam etmesi, sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü bir insan nasıl besleniyor? Ağzından besleniyor. Doğumdan itibaren, çocuk hatta doğmadan önceden itibaren ağızdan çocuklarımız gıda alıyorlar. Anne karnındaki sıvıyı ağızdan alıyorlar. Ve bu şekilde hem ağızdan beslenmeyi öğreniyorlar, hem tat duyuları gelişiyor. Ama doğumdan sonra zaten doğal olarak ağızdan besleniyor. O nedenle eğer bir insanın sağlık sorunu varsa mutlaka ve mutlaka ağızdan beslenmenin sürdürülmesi hepimizin ilk tercihi. Ancak bilinç kaybı varsa, yani konuşamıyor, bilinci tamamen kaybetmiş, nerede olduğunu bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor, baygın, o zaman ancak ağızdan beslenme durdurulabilir. Ama bu hale gelene kadar mutlaka herkesin, kaç yaşında olursa olsun, bebekse annesi emzirmeye devam edecek. Annesinin emzirmeyi bırakmışsa ağızdan tuzlu, şekerli su hazırlayarak, hiçbir şey yoksa sadece su hazırlayarak, kaşık kaşık biberonla veyahut da şırıngayla, eğer yaşlıysa mutlaka aynı yöntemlerle su ve sulu gıdanın verilmesi ve en kısa zamanda ilk en yakın sağlık merkezine ulaştırılması lazım herkesin. Şikayeti ne olursa olsun, çünkü bu bir güneş çarpması olabilir, çok sıcaklar dolayısıyla bir gıda zehirlenmesi olabilir. Her ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka bir an önce en yakın sağlık çalışanlarına ulaşması gerekiyor ki ilk yardımı alabilsin. Aynı zamanda güneş yanıklarına karşı kendimiz korumak açısından demin de söylediğimiz gibi bir defa en baştan itibaren su tüketimimizi artıracağız. Geniş kenarlı şapkalar kullanacağız. Kıyafetlerimizi uygun şekilde seçeceğiz ki güneş çarpmalarına karşı kendimizi koruyabilelim diye. Ve özellikle çocuklarımızı ve yaşlılarımızı arabada yalnız bırakmayacağız. Hele hele kapılarını kilitleyerek park edilmiş bir araba içinde çocuklar ve yaşlılar asla yalnız bırakılmazlar. Çünkü bu onların tehlikesini artırır. Gene aynı şekilde çocuklarımızın havuzda veyahut da denizde tek başına yüzmelerine izin vermiyoruz ki çocuklarımızı bekleyen kazalara karşı, yani boğulmalara karşı onu koruyabilelim. Gene parklarda oynarken uygun saatlerde, yani sabahın erken saatleri olabilir. Ondan önce, 4'ten sonra, daha günün serin olduğu saatlerde, güneşin kızgın ve cilt kanserine yakınlığın oluştuğu saatlerinin olmadığı, ondan önce ve 4'ten sonraki saatlerde mümkün olduğu kadar parkta, bahçede oynamalarına izin verelim. Ama çocuğumuzun yaş grubuna göre ne kadar birlikte olacağımıza ve nereye kadar yalnız kalacaklarına biz karar veriyoruz ve çocuklarımızı koruyoruz. Dediğim gibi böceklere karşı çocuklarımızı koruyoruz. Çocuklarımızın dışarıdan yemek yemesine engel oluyoruz. Kendi hazırladığımız veyahut da bizim uygun gördüğümüz gıdaları tüketmelerine izin veriyoruz. Aynı zamanda kendimiz de kendi gıda ve beslenme alışkanlarımızda çok dikkat ediyoruz. Ve seyahate çıkıyorsak da mutlaka tuvaletlerin temizliğine çok özen gösteriyoruz. Temiz olmayan tuvaletleri kullanmıyoruz. El yıkama sabunla, akarsuyla el yıkama alışkanlığımızı tekrar tekrar uyguluyoruz. Ve mümkünse çocuklarımızı bu umumi tuvaletlerden uzak tutuyoruz ki onların sağlıklarını daha fazla koruyalım diye. Ve beraberinde sevdiklerimizi koruyacağız. Hareket edeceğiz, çok sulu gıda alacağız, güneş yanıklarına karşı cildimize güneş koruyucu kullanacağız. Böcek bulunan yerlerde, sivrisinek veya altta kene gibi böcek veya diğer böceklerin bulunduğu yerlerde üzerine cildimize tekrar koruyucular kullanacağız. Ve mümkün olduğu kadar sağlıklı bir yaz geçirmek için hem kendimizi hem çevremizdekileri kazalardan ve tehlikelerden koruyacağız. Gene açık kuyuların kapatılması, böcek ilaçlarının veyahut da diğer ilaçlarının saklı ve kilitli dolaplarda bulundurulması, çocuklarımızın erişemeyeceği yerlerde saklanması şart. Şikayetimiz olduğu zaman da, en ufak bir şikayetimiz olduğu zaman da ağızdan beslenmeye devam ederek mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvuracağız ki yazı iyi geçirin. Kışı biraz zor geçirin. İnşallah yaz çok iyi geçsin ve sağlıklı bir sonbahara erişebilelim.
4: İnşallah.
3: Emniyet kemerlerimizi kullanmayı hiç unutmayacağız.
4: Tabii. Evet sevgili hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Evet, eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım.
2: Ondan sonra kapatalım.
3: Bütün ailelere sağlıklı, mutlu, iyi bir tatil dönemi diliyorum. Ve arzu ettikleri konular varsa, o konuları bize bildirirlerse sizin aracılığınızla biz de onlara göre hazırlık yaparız. Bundan sonraki programlarımızda onları konuşuruz.
2: Evet sevgili hocam, programımızı radyodan kaçıranlar YouTube kanalımızdan da bizi takip edebilirler. YouTube kanalımız var, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele diye program adıyla bir YouTube kanalımız var. Bizi oradan takip edebilirler. Ayrıca radyomuzun da program arşivi var web sayfasında. Oradan da haftalık olarak bizi takip edebilirler. Ama geçmişe yönelik bütün programlarımızı YouTube kanalımızdan takip edebilirler. Bunu da hemen duyurmuş olayım.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Hocam ben teşekkür ederim bizimle birlikte olduğunuz, her zaman beraber size verdiğiniz bilgilerden dolayı çok güzel bir program oluyor. Eminim ki dinleyicilerimiz de çok memnun kalıyorlardır.
3: Bizim amacımız toplumumuzun bilinçlendirilmesi.
2: Ve sağlıklı bir toplum oluşturmak. Evet.
3: Ve sağlıklı bir topluma ulaşabilmek. Çünkü sağlığı korumak hastalıkları tedavi etmekten çok kolay ve çok ucuz.
2: Evet.
3: Ellerimizi yıkıyoruz. Kendi kendimizi aşılamış oluyoruz. El yıkamak öyle geçtiği için. Onun için sevgili ailelerden en büyük ricamız, hastalıklardan korunalım.
2: Evet. Çok
3: sağlığımızı koruyalım.
2: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün yaz aylarında bulaşan hastalıklardan bahsettik. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak bugün bize çok güzel bilgiler verdi. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Yeter Bacak ve uzman konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Saat 4.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi günü zamanla batısı çok bulutlu. Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14.32, Bilecik 15.30, Bursa 18.32, Çanakkale 21.33, Edirne 19.33, İstanbul 20.30, Kırklareli 18.30, Kocaeli 19.30, Sakarya 17.29, Tekirdağ 19.28 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16.33, Aydın 23.40, Denizli 23.37, Kütahya 14.29, İzmir 22.34, Manisa 21.36, Muğla 22.37 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25.35, Antalya 25.30, Burdur 19.36, Hatay 24.31, Isparta 18.36, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18.34, Ankara 18.34, Çankırı 15.34, Eskişehir 15.30, Karaman 18.33, Kayseri 15.33, Kırıkkale 18.33, Kırşehir 17.33, Konya 20.35, Nevşehir 17.31, Niğde 17.33, Sivas 12.31 ve Yozgat 14.30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, pazartesi günü zamanla iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 16.31, Bolu 13.28, Düzce 16.29, Karabük 16.33, Kastamonu 14.32 ve Zonguldak 17.26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15.34, Artvin 17.26, Bayburt 13.33, Çorum 15.33, Giresun 20.26, Gümüşhane 15.31, Ordu 20.26, Rize 21.27, Samsun 19.29, Sinop 21.31, Tokat 16.32 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.34, Ardahan 13.27, Bingöl 21.32, Bitlis 16.32, Elazığ 19.37, Erzincan 19.36, Erzurum 15.32, Hakkari 20.35, Iğdır 23.36, Kars 12.28, Malatya 20.36, Muş 22.37, Tunceli 20.38, Şırnak 26.38 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27.41, Batman 21.42, Diyarbakır 25.42, Gaziantep 24.39, Kilis 22.36, Mardin 27.37, Şanlıurfa 28.41 ve son olarak Siirt 25.40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar çok bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir'in Mihalitçik ilçesinde kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi. İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Milli İrade ve Demokratik Direnç 10. yılında 15 Temmuz temasıyla yurt dışında etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde Almanya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Hollanda, Endonezya, Güney Afrika, Arnavutluk, Nijerya ve Birleşik Krallık olmak üzere 10 farklı ülkede programlar düzenlenecek. Ukrayna ordusu Rus gölge filosuna ait olduğu iddiasıyla 14 gemiye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada 6-13 Temmuz tarihleri arasında Rus gölge filosuna ait 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisi de paylaşıldı. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru gerçekleştirdi. Uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredi gibileri alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Düzenlemeyle toplam 206 milyar liralık borçlar taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Ve son olarak spor, milli okçumuz Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakasında altın madalya kazandı. Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcumuz Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz

durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin doğusu, Çankırı, Çorum, Amasya, Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Karabük, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 5.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi günü zamanla batısı çok bulutlu. Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-32, Bilecik 15-30, Bursa 18-32, Çanakkale 21-33, Edirne 19-33, İstanbul 20-30, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-33, Aydın 23-40, Denizli 23-37, Kütahya 14-29, İzmir 22-34, Manisa 21-36, Muğla 22-37 ve Uşak 16-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35, Antalya 25-30, Burdur 19-36, Hatay 24-31, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-34, Ankara 18-34, Çankırı 15-34, Eskişehir 15-30, Karaman 18-33, Kayseri 15-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 17-33, Konya 20-35, Nevşehir 17-31, Niğde 17-33, Sivas 12-31 ve Yozgat 14-30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, pazartesi günü zamanla iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 16-31, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 16-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 17-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15-34, Artvin 17-26, Bayburt 13-33, Çorum 15-33, Giresun 20-26, Gümüşhane 15-31, Ordu 20-26, Rize 21-27, Samsun 19-29, Sinop 21-31, Tokat 16-32 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16-34, Ardahan 13-27, Bingöl 21-32, Bitlis 16-32, Elazığ 19-37, Erzincan 19-36, Erzurum 15-32, Hakkari 20-35, Iğdır 23-36, Kars 12-28, Malatya 20-36, Muş 22-37, Tunceli 20-38, Şırnak 26-38 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Batman 21-42, Diyarbakır 25-42, Gaziantep 24-39, Kilis 22-36, Mardin 27-37, Şanlıurfa 28-41 ve son olarak Siirt 25-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki feribot kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Suriye'nin Deir ez-Zor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasındaki can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Türkiye'nin Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan'ın Paris'te düzenlenecek zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı NATO-Ankara zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından soruşturma başlatıldı. Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bölgedeki yasa dışı girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin mümkün olmadığını, ancak istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yapılan başvuruların başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak iştirak etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara mecliste yaptığı konuşmada Suriye'nin bugün kendi medeniyetini, değerlerini ve mirasını ifade eden yeni bir tarih yazdığını belirterek modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu. Ve spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi grup aşamasındaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar 8 galibiyetle grup aşamasını 4. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanalım.

0: bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin doğusu, Çankırı, Çorum, Amasya, Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Karabük, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi günü zamanla batısı çok bulutlu. Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14.32, Bilecik 15.30, Bursa 18.32, Çanakkale 21.33, Edirne 19.33, İstanbul 20.30, Kırklareli 18.30, Kocaeli 19.30, Sakarya 17.29, Tekirdağ 19.28 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16.33, Aydın 23.40, Denizli 23.37, Kütahya 14.29, İzmir 22.34, Manisa 21.36, Muğla 22.37 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25.35, Antalya 25.30, Burdur 19.36, Hatay 24.31, Isparta 18.36, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18.34, Ankara 18.34, Çankırı 15.34, Eskişehir 15.30, Karaman 18.33, Kayseri 15.33, Kırıkkale 18.33, Kırşehir 17.33, Konya 20.35, Nevşehir 17.31, Niğde 17.33, Sivas 12.31 ve Yozgat 14.30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, pazartesi günü zamanla iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 16.31, Bolu 13.28, Düzce 16.29, Karabük 16.33, Kastamonu 14.32 ve Zonguldak 17.26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15.34, Artvin 17.26, Bayburt 13.33, Çorum 15.33, Giresun 20.26, Gümüşhane 15.31, Ordu 20.26, Rize 21.27, Samsun 19.29, Sinop 21.31, Tokat 16.32 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.34, Ardahan 13.27, Bingöl 21.32, Bitlis 16.32, Elazığ 19.37, Erzincan 19.36, Erzurum 15.32, Hakkari 20.35, Iğdır 23.36, Kars 12.28, Malatya 20.36, Muş 22.37, Tunceli 20.38, Şırnak 26.38 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27.41, Batman 21.42, Diyarbakır 25.42, Gaziantep 24.39, Kilis 22.36, Mardin 27.37, Şanlıurfa 28.41 ve son olarak Siirt 25.40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar çok bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir'in Mihalitçik ilçesinde kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi. İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Milli İrade ve Demokratik Direnç 10. yılında 15 Temmuz temasıyla yurt dışında etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde Almanya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Hollanda, Endonezya, Güney Afrika, Arnavutluk, Nijerya ve Birleşik Krallık olmak üzere 10 farklı ülkede programlar düzenlenecek. Ukrayna ordusu Rus gölge filosuna ait olduğu iddiasıyla 14 gemiye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada 6-13 Temmuz tarihleri arasında Rus gölge filosuna ait 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisi de paylaşıldı. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru gerçekleştirdi. Uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredi gibileri alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Düzenlemeyle toplam 206 milyar liralık borçlar taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Ve son olarak spor, milli okçumuz Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakasında altın madalya kazandı. Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcumuz Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tem otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin doğusu, Çankırı, Çorum, Amasya, Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Karabük, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için bir şiir derledik. Sükutu hayal. Avutmuyor şiirler. Artık o liseden yeni mezun, gülüşü tomurcuk, gözyaşı hazır oldu kız ben değilim. Ne kalem, ne kağıt lazım derdimi anlatmaya. Havaya bile çizerim öfkemi, delil bırakmam ardımda. Ruhuma ikiz değil arayışım, üçgene hipotenüs hiç değil. Aradığım, paralellikleriyle bana denk, kenarlarıyla bağlı olan, beni sözcüklerle özetlemeye çalıştıkça, beni ufaltmaya çalıştıkça büyürüm ben. Yapma. Sesime dizeler eksik değil. Sadece sen yorgunsun arayıp da bulmakta. Ben kartlarımı açık oynadım hep. Fazlasın bir yarına. Ne gam ne tasa yokluğumda. Sükunet veriyorum hediyem sana. Kıbleni bul. Sonra beni. Ben hayal bile olsam gittiğince gitmiyorum. Bittiğince bitmiyorum. Ah. Başka bir şey deyince de sesim çıkmıyor dostum. Kıymetini bilsek, hava geç kararıyor artık. Sabahlar daha kısa. Ne yarından ümitliyim bu ara, ne de gözlerim yolda. Bir kendim varım, ellerimi yine kendim tutarım. Durur durur, yine kendime sarılırım. Ne de olsa buna alışkınım. Acılar ilişmez saçımın teline. Hepsi gençliğin acıyla uyanılan barok döneminde. Sana gelince, oyuncağı bol bir vitrinde, kim bilir kaçıncıyım, merak etmiyorum. Ellerinde değerim ne? Kaç ederim gözünde? İnan tartmıyorum. Saçların özel sabunlarla ip ince, efil efil. Sesin içimde bazen bana yön verir. Belalara selam diyecek kadar güzeldik seninle. Akıllı kızlardan saymıştın beni. Gözlerin övgü doluydu. Bir peri kızı gibiydim gözlerin üstümdeyken. Şifalı dualar gibi. Benden ben yapabilirdin sen. Genetik, malumunuz. Dizeleri tamamlatmayan, masalları erken bitiren ben değilim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Umut diyoruz ya, umut. O bir suflör. Aynı cümleyle herkesin tiyatro sahnesinde. Heykeltıraş, yüze ışık veren. Bir mimar yeniden, yeniden şekillendiren. Bir öğretmen ideallerini kaybetmemiş. Bir lohusa kadın, memelerine süt gelmiş. Kırmızı başlıklı kız, tilkiye güvenen, geceleri kimsesizken kalbin ritmini ezberleyen bir kız. Tavanda bir pencere, baş üstünde bir yıldız. Tavada bir balık, karnımız doydu dedirten, arsız mı arsız? Umut, pak bir gömlek. Kimseye göstermeden, her sabah giyilen, kimse öğretmese de, her gün doğumunu ebesiz sabırla bekleyen. Dedim ya, avutmuyor şiirler. Artık o liseden yeni mezun, gülüşü tomurcuk, gözyaşı hazır oldu kız ben değilim. Ne kalem, ne kağıt lazım derdimi anlatmaya. Havaya bile çizerim aşkımı, ama delil bırakmam ardımda. Sesime dizeler eksik değil, sadece sen tembelsin. Ben bütün kartlarımı yaydım önüne, bakmak için nedensizsin. Sükunet veriyorum dedim ya sana hediye. İster al, ister ver geriye. Senden değil ama yarından ümitliyim. Birleşip ayrılan yolu fark etsem de, vakit oldukça geçti. Ben artık gitmeliyim. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar şiirle, şarkıyla kalın. Kulağınız da bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: saat 7.
1: Şimdi hava durumu.
2: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 30, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 33, Konya 35, Nevşehir 31, Niğde 33, Sivas 31 ve Yozgat 30 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 26, Bayburt 33, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize 27, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 32 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 27, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 32, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 28, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 42, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Temmuz Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Denizinde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerindeki silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş, Samsun'un Terme ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Demirbaş'ın cenazesi Sakarlı Mahallesi Merkez Camii'nde dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sakarlı Mezarlığı'na defnedildi. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir minibüsle otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda bulunan kişiler arasında kavga çıktı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçmak isteyen minibüs şoförü aracı çevredekilerin üzerine sürdü. Biri polis, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Minibüs şoförü gözaltına alındı. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Karabey köyünde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren kişinin eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor. İletişim Başkanlığı Yeşil Vatan'ın korunması için 161 hava aracı, 10.797 kara aracı, 28.000 personel ve 140.000 gönüllünün görev yaptığını açıkladı. Başkanlığın ne sosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda Yeşil Vatan'ı korumak için havada ve karada tam kadro teyakkuzda olunduğu belirtilerek, ileri teknolojimizle ateşi sadece 2 dakikada tespit ediyor, 11 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiriyoruz denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğu bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarını Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez sosyal medya platformundan ülkede 24 Haziran'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 157 artarak 4.490'a yükseldiği bilgisini veren Rodriguez, yaralı sayısının ise 16.740 olduğunu açıkladı. Ulusal basına göre Venezuela hükümeti deprem felaketinin ardından konut ihtiyacını net olarak belirlemek amacıyla biyometrik nüfus sayımı çalışmalarına başladı. Ülkede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ve spor, A-Milli Kadın Voleybol takımımızın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Üçüncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan Ay Yıldızlı ekip, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile eşleşti. Final etabının diğer çeyrek final eşleşmeleri ise Amerika Birleşik Devletleri için İtalya, Hollanda ve Brezilya, Japonya oldu. Çin normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti. Türkiye, Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Kanada'yı elemesi halinde yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapalı. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya devlet yolunun 12 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik devlet yolunda mezarlık kavşağı, otoyol bağlantı kavşağı arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrol sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin doğusu, Çankırı, Çorum, Amasya, Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Karabük, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Antenin yıldırımı çekme olasılığı var mıdır? Yıldırımın farklı türleri vardır. Birincisi buluttan toprağa, ikincisi buluttan buluta, üçüncüsü buluttan etrafındaki havaya. En çok bilinen ve bizler için tehlike arz eden türü ise buluttan toprağa olan yıldırımdır. Bu yıldırımın sebebi aşırı elektrik yüküyle yüklenmiş bulutla elektriksel olarak nötr olan toprak arasında elektriksel gerilim oluşur. Bulutla toprak arasındaki mesafe azaldıkça elektriksel alan artar ve normalde yalıtkan olan havanın elektriksel olarak kırılmasıyla, yani havadaki gaz parçacıklarının yüksek elektriksel alanda iyonize olarak iletken hale gelmesiyle oluşur. Sonuçta anlık olarak buluttan toprağa çok yüksek akım akar. Ta ki bulutla toprak aynı elektriksel potansiyele sahip oluncaya kadar. Yani bulutun tüm elektriksel yükünü kaybederek nötr hale gelene kadar. Dolayısıyla yıldırımlı günlerde yıldırımın yeryüzüne düşeceği muhtemel yerler gökyüzüne en yakın yerlerdir. Yani yeryüzünden en yüksek yerler, anten, telefon direkleri, yüksek gerilim hatları, cami minareleri gibi. Bu nedenle yağmurlu ve şimşekli havalarda televizyon izlemek tehlikelidir. Yıldırım anten üzerine düşebileceği gibi yakın bir yerdeki elektrik dağıtım hatlarına düşerek prizlerimizdeki gerilimin yükselmesine neden olur. Bu durumda sadece izlediğimiz televizyon değil, elektrikle çalışan tüm cihazlarımız zarar görebilir. Ayrıca bu tür havalarda telefonla konuşmak da tehlikelidir. İşte bu yüzden bu tür havalarda özellikle ev içindeysek elektrikle çalışan cihazlardan uzak durmalı ve mümkünse onları prizden çekmeliyiz.
0: Biliyor muydunuz?
1: Teleskop nasıl icat edildi? Yeni gökyüzü görünümünün oluşmasında kesin rolü oynayacak olan adım, sadece uzmanlarca takdir gören astronomik hesapların geliştirilmesi çalışmaları değildir. Bunu sağlayan güneş, ay ve yıldızların daha yakından incelenebilmeleri için gökyüzü cisimlerini yeryüzüne yaklaştıran ve herkesin yararlanabildiği bir fizik aracı olan teleskobun icadı oldu. Büyük olasılıkla teleskop, bir bilimsel faaliyet ürünü olarak icat edilmiş değildir. Hollanda'da gözlük üretiminde ortaya çıkan bir yan üründür. Efsane, 1600 yıllarında bir çocuğun Lippershey'in dükkanında bir mercekten vitrinde duran bir diğer merceğe baktığı ve bunun da dışarıdaki cisimleri daha yakın gösterdiğini fark ettiği şeklindedir. Teleskobun icadı için bir bilimsel dehanın gerekmemiş olması aslında bu icadın zamanının da çoktan gelip geçmiş olduğunu göstermektedir. Teleskoba her zaman için ihtiyaç duyulmuştu ama gerçekleştirilebileceği düşünülmediğinden bu alanda herhangi bir girişimde bulunulmamıştı. Oysa bunu sağlayabilecek araç ve yollar aslında 300 yıldır ortadaydı. Ancak şans eseri icadına neden olan olay 16. yüzyılın artan zenginliği içinde optik üretiminin de nicel bakımdan yoğunlaşması oldu.
0: Biliyor muydunuz?
1: Akrebin yavrularını doğururken sırtını parçaladığını ve kısa bir süre sonra da çocuklarını tam anlamda göremeden öldüğünü? Amerika tarihindeki tek yabancı dille yapılan anlaşmanın Türkçe yapıldığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Osmanlı İmparatorluğu'yla yaptığı 22 maddelik Trablus Antlaşması'na 1818 yılına kadar bağlı kaldığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 8.
2: Şimdi hava durumu.
3: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 30, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 33, Konya 35, Nevşehir 31, Niğde 33, Sivas 31 ve Yozgat 30 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 26, Bayburt 33, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize 27, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 32 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 27, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 32, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 28, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 42, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırsınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Denizinde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Göç uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, göç uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak. Bakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilen katılacağı zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı NATO Ankara Zirvesi'nde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması bekleniyor. Fidan'ın Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etmesi, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması öngörülüyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunun ve Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından arz ettiği önemin altını çizmesi bekleniyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği, derneğin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktardığı belirlendi. Ahbap Derneği'nin adı ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı bu taşınmazların önce Yeliz Kaya'nın adına ardından başka şüpheliler adına tescil edildiği, bu yöntemle 60 milyon dolar tutarında mağduriyet oluştuğu iddia edildi. Türkiye'nin depremlerden etkilenen Venezuela'ya gönderdiği 30 ton insani yardım malzemesi bölgeye ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait iki askeri kargo uçağıyla taşınan yardım malzemeleri başkent Caracas'taki Simon Bolivar Havalimanı'nda yetkililer tarafından teslim alındı. AFAD tarafından gönderilen yardımların içerisinde 275 çadırın yanı sıra yaklaşık 7 ton tıbbi malzeme ve ilaç da yer alıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı. Söz konusu gemilerin sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun her iki gemiyi de durdurduğu öğrenildi. Yaşanan bu gelişme üzerine Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun İran'ın güney kıyılarına saldırı düzenlediği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan füze ve yakıt depolarını füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildirildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. Ve spor, milli okçumuz Mete Gazoz, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında klasik yay erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Organizasyonda milli okçumuz Elif Berra Gökkır da klasik yay kadınlar kategorisinde gümüş madalya elde etti. Böylece Gökkır, Dünya Kupası ayakları tarihinde klasik yay kadınlar kategorisinde Türkiye'nin ilk bireysel madalyasını almış oldu. Dünya Kupası finallerine katılmayı da garantiledi. Milli sporcu sezonun en başarılı 8 sporcusunun yer alacağı ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde ülkemizi temsil edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapalı. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya devlet yolunun 12 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik devlet yolunda mezarlık kavşağı, otoyol bağlantı kavşağı arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Basın gündem programımız başladı. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, saatlerimiz 8.16'yı gösteriyor. Saatler onu gösterin dek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Ben sizlere güzel bir gün ve hafta diliyor. Programımıza Milliyet Gazetesi'nden haberlerle başlıyoruz. Bugün gazetenin manşetinde ileri daha ileri başlığı var. Milli Muharip Uçak Kaan'ın Blok 10 seviyesindeki ilk 20 adetinde kullanılacak F-110 motorlarının satışında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre aşamasının tamamlanmasının ardından tedariğe yönelik teknik ve ticari süreç başladı. Alt başlık böyleydi. Haberin biraz daha detayını aktaralım. Fiilen bugünden itibaren başlayacak süreçte F-110 motorlarının tedariğine ilişkin teknik ve ticari görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve motor üreticisi firmayla devam edecek. Bundan sonra motorların teslim takvimi, entegrasyon çalışmaları, test ve sertifikasyon faaliyetleri gibi teknik başlıklar ele alınacak. 2028'de Hava Kuvvetleri'ne 20 adet Kaan Blok 10 uçağının ilk parti olarak teslimine başlanması planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilmesi planlanan 48 motordan 40'ı çift motorlu olan Kaan Blok 10'un seri üretiminde kullanılacak. 2028'den itibarense milli üretim motorla üretime geçilmesi hedefleniyor. Yeni nesil üçlü alt başlık Kaan envantere girdiğinde insansız savaş uçakları Anka 3 ve Kızıl Elma ile birlikte otonom kol uçuşu yapacak. Böylece iki insansız savaş uçağı Anka 3 ve Kızıl Elma gökyüzünde hayalet özelliklerine sahip uçak olan Kaan'ın aynı özelliklere sahip iki görev arkadaşı olacak. Düşmanı yanıltmak için radarlarda F-16 izi bırakan hem taktik insansız hava aracı hem de dolanan mühimmat özelliğine sahip Süper Şimşek bu üç uçağın yeteneğine ek katkı yapacak deniyor haberde. Milliyet'in özel haberi Aydın Hasan'ın kalemiyle 9. sayfada detaylı olarak yer buluyor Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenler. Gündem haberde. Milliyet'in özel haberi Aydın Hasan'ın kalemiyle 9. sayfada detaylı olarak yer buluyor Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenler. Gündem terörsüz Türkiye bir

birlikte F-35 alımı, Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi ve terörsü Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler olacak. Eski Katar emiri için taziye mesajı alt başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden eski Katar emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, ilişkilerimizin bu seviyeye ulaşmasına büyük emek verdi, dedi. FETÖ hesaplarına yakın takip. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirlerinin uygulandığını açıkladı. Duran, dijital alan milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformlarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir, dedi. Medeniyette sınıfta kaldık. Haliç Metro Köprüsü'nün altındaki Haliç sahiline çekilen görüntüler görenleri şoke etti. Kıyı boyunca plastik şişeler, karton bardaklar, yiyecek ambalajları, poşetler, çekirdek kabukları ve midye kabuklarının gelişigüzel çevreye atıldığı görüldü. Hemen her noktada rastlanan çöp yığınları medeniyette sınıfta kaldık dedirtti sevgili dinleyenlerimiz. Haluk Levent gözaltına alındı. İstanbul'da Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent'in 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. 18 şüpheli gözaltına alınırken Levent'in danışmanı avukat Ece Güner hakkında da gözaltı kararı verildi. Trump en yakın müttefiğini kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın en yakın müttefikleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Lindsey Graham hayatını kaybetti. Ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği duyurulan Graham, sıkça Türkiye karşıtı ve İsrail destekçisi çıkışlarıyla dikkat çekiyordu. Trump, tanıdığım en büyük insanlardan ve senatörlerden biri. Lindsey çok özlenecek, dedi açıklamasında. Adım adım vize kolaylığına ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize serbestisi konusunda eksiklikler tamamlanana kadar Avrupa Birliği eli kolu bağlı şekilde beklemek yerine Türkiye ile vize kolaylığı konusunda adım atmak üzere harekete geçti. Vize kolaylığı süreci iş insanları, akademisyenler ve girişimcilere yönelik daha uzun süreli ve çok girişli güvenli topluluk uygulamasına geçilmesini hedefliyor. Güldener Son Umut'un kalemiyle haber 8. sayfada Milliyet gazetesinde. Bulduğunuz insansız hava aracını eve götürmeyin bir haber başlığı Sakarya Karasu'da. Ali Çabuk adlı kişi sahilde bulduğu insansız hava aracını cep telefonundaki yapay zeka uygulamasından bakıp bomba yok yanıtını alınca eve götürdü. Çabuk'un durumu jandarmaya bildirmesinin ardından ekipler evde güvenlik önlemi alarak insansız hava aracını inceleme için teslim alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gençlikte öndeyiz. Türkiye 12,7 milyonluk genç nüfusuyla 194 ülkeden 117'sinin genel nüfuslarını geride bıraktı. Ülkede 15-24 yaş aralığında 12.708.348 kişi bulunuyor. Türkiye bu genç nüfusuyla Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 19'unun toplam nüfuslarını geride bıraktı. Asıl sıcak Ağustos'ta başlığıyla veriliyor meteorolojik haber. Türkiye Temmuz ayının son haftasından itibaren yeni sıcak hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen, esas sıcaklar Ağustos ve Eylül ayında gelecek. Ağustos ve Eylül'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacak. İstanbul'da sıcaklık 33-34 dereceye çıkar, dedi açıklamasında. Logonun üzerinden paylaşalım başlıklar. Vefa ile veda, yazar ve şair Ahmet Telli dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. İnsana en çok şiir yakışıyor, sonra yeryüzüne yağmur, gökyüzüne mavi. Ve en çok insana vefa yakışıyor, demişti usta isim mısralarında. Dostları ve sevenleri de vefalarını gösterip onu son yolculuğuna karanfiller eşliğinde uğurladılar.
Şiir ıssızlığında marka baskısında özellikle

Ayşe Şendir'in yazısının başlığı bugün insanın parayla satın alınabilen şeylerden değer bulduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz artık. Arabanın en sporu, yatın en büyüğü, saatin en pahalısı, fotoğraf karesindeki pro, ayakkabıdaki arma bu zamanın güç ölçütü. Böyle bir dünyanın adamı değildi o. Karda izler şiirinin son mısrasında şairler vurulmalıdır. Hayat yakışmıyor onlara diyecek kadar farkındaydı olan bitenin. Evet, detayları Özay Şendir'in yazısının 3. sayfada Milliyet gazetesinde. Şairimize Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. İstanbul'u salladı dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 10 bin kişi sanatçıyı izledi. 75 kişilik ekibi, dans kadrosu, canlı performansı ve sahne prodüksiyonuyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşasan Martin, İstanbul'un enerjisine hayran kaldım, dedi. Son bir haberi aktaralım. Milliyet gazetesinden Sultanları Vargas uçurdu. Filenin Sultanları final etabını daha önce garantilediği 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçında Tayland'ı mağlup etti. Vargas'ın 25 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından 9 galibiyet ve 25 puana ulaşan milliler grup etabını 4. tamamladı. Evet, bu haberle Milliyet gazetesini noktalamış olduk. İstanbul'a gidelim bakalım şu dakikalarda trafikte durum nasıl İstanbul'da. Köprülerde yoğunluk görünüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik açık. Haliç Köprüsü'nde ise Ayvansaray yönünde yoğun yer yer akıcı görünüyor. Trafik Halıcıoğlu yönünde ise yoğunluk yok şu dakikalarda İstanbul'da. D100 Karayolu'nda yoğunluk var. Haramidere kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar yaklaşık 40 dakika yolculuk süresi. TEM'de Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Komplarına kadar yarım saatte gidiliyor. TEM'de Gazi Osman Paşa kavşağından Seyran Tepe'ye kadar, D100 Karayolu'nda Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar, TEM'de Taşocağı Yolu Caddesi'nden Esenler kavşağına kadar yoğunluk var. 20 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar, TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar, Halkalı Caddesi Oyak Sitesi 2. kısımdan Sefaköy Atatürk Parkı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Mahmut Bey Yolu'na kadar 20 dakikada kat ediliyor güzergah. E5'te TEM Haramidere Bağlantı Yolu E5 TEM Haramidere Kavşağı'ndan Ardıçlı Evlerine kadar yaklaşık 15 dakika yolculuk süresi. Büyükdere Caddesi Sanayi Mahallesi'nden Levent İş Kulelerine kadar yoğun. D100 Karayolu'nda Bostancı'dan İdealtepe Kavşağı'na, TEM'de de Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca İşeler'e kadar yoğunluk var. 10 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Trafikte seyir halinde olan ya da çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Bir şarkı arası verelim. Ardından Sabah gazetesinden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Basında gündem programımız devam ediyor. Sabah gazetesinden paylaşacağız haberler. Direnişin sembolü Kahraman Kazan. Bugün Sabah gazetesinin manşet haberinin başlığı. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ihanet merkezi Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kahraman Kazan direnişin de sembolü oldu. Şehit düşen 9 vatan evladı ve ölümün üzerine yürüyen 92 gazi tarihin seyrini değiştirdi. Detayı aktaralım. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan ilçe halkı tanklara ve savaş uçaklarına rağmen darbeye direndi. Çiftçiler uçakların kalkışını engellemek için tarlaları yaktı, yollar kapatıldı ve elektrik kesildi. 10 yıl geçse de destan yazan Kahraman Kazan halkı hafızalarda yerini koruyor. Biz buraya şehit olmaya geldik diyen Muhtar Ali Anar, askere gitmesine 20 gün kala sırtından vurulan Ömer Takdemir, ambulans bölgeye sokulmadığı için kan kaybından yaşamını yitiren öksüz Samet Çantürk ve diğer şehitlerimiz, bu vatan sizlerin kahramanlığını asla unutmayacak. Darbenin kara kutusu kod adı Namık alt başlık. 15 Temmuz gecesi Kemal Batmaz'la birlikte Akıncı Üssü'nde asker görünümlü FETÖ'cü hainlere emirler yağdıran Adil Öksüz darbeyi adım adım planladı. Namık kod adını kullanan Öksüz'ü serbest bırakanlar ve yurt dışına kaçıranlar tek tek yargılandı. Türkiye 10 yıldır peşinde. Almanya'da yaşadığı tespit edilen Öksüz için defalarca iade talebinde bulunuldu. İstihbarat, teknik ve fiziki takibini sürdürüyor. O gece milletimiz liderine Erdoğan da milletine güvendi. 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç Sabah'a konuşmuş. Bu başlık altında 10. sayfada veriliyor haber ve manşet haberi 11. sayfada Kerim Cengil'in kaleminden yer buluyor Sabah gazetesinde. Katar'ın baba emiri vefat etti. Başkan Erdoğan 74 yaşında vefat eden eski Katar emiri El Sani için taziye mesajı yayınladı. Baba Emir Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle dost ülke Katar'ı taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkinin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük emeği bulunan Şeyh Hamed bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan 1995-2013 yıllarında görev yapan Şeyh Hamed bin Halife El Sani ile Başbakanlığı döneminde görüşmüştü. Ateşkes bitti, Hürmüz kapandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes resleşmesi sürecin ardından gelen saldırılarla son buldu. Hürmüz Boğazı yeniden kapandı. Fırlatılan füzeler ve insansız hava araçları yüzünden sürekli alarmların çaldığı körfez diken üstünde. İran'ın Hürmüz'ü güçle koruyacağız çıkışına Amerika Birleşik Devletleri'nden kötü seçim bedelini ödersiniz yanıtı geldi. Yaz aç susuz bırakılan Gazililer için kabus oldu. Sıcaktan kavrulan çadırlarda nefes alamıyorlar şeklinde başlık var. Detay 9. sayfada Sabah gazetesinde. Kılıçdaroğlu Neşter'i vurdu. CHP'deki iç savaş tüm hızıyla sürüyor. Kılıçdaroğlu özel destekçisi 43 il başkanını görevden aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası Manisa Milletvekili Özgür Özel'e destek veren il başkanlarını temizlemek için kolları savunmuştu. Özel cephesinin ilçe yöneticisi bile bulamazlar dediği Kılıçdaroğlu yönetimi son bir ayda 43 il başkanını görevden aldı. 36 ile de hızla yeni atamalar yapıldı. Deprem bağışlarını bahise yatırdı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent, deprem bağışlarını şahsi hesaplara aktarmak ve dernek fonlarıyla bahis oynamakla suçlanıyor. 15 Temmuz'un ölümsüz kahramanı şehit Ömer Halis Demir'in mezarı başındayım. Ağabey ve belediye başkanıyla beraber. Annesi acısına dayanamadı. 2017'de vefat etti. Evladının yanında yatıyor. Kızı Elif Nur, Halis Demir ise tabip üsteğmen. Babasının şehit düştüğü özel kuvvetlerde görevli deniyor haberde. Yavuz Donat'ın yazısı 13. sayfada veriliyor. 15 Temmuz'un ölümsüz kahramanı başlığı altında
bu haber sevgili dinleyenlerimiz. Çekirdek cinayetinde aileye tehdit bir diğer haberin başlığı. Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer bulan İstanbul Esenler'de evlerinin önünde çekirdek yediği için uyardığı 3 saldırganın bıçaklayıp katlettiği Abdurrahman Balcı'nın annesi sabaha konuştu. Çocuğum yerde can çekişirken biri kemerle defalarca vurup geber diye bağırdı. Can güvenliğimiz yok. Sanık yakınları hepinizi öldüreceğiz diye bizi tehdit etti diyor anne. Sabaha yaptığı açıklamada. Avrupa'da en çok genç Türkiye'de, genç sayımız Yunanistan dahil 117 ülkenin nüfusundan fazla. Detayları haberin 18. sayfada Sabah gazetesinde. Trafik canavarı çarpıp kaçtı, sakat kalan Mirali'nin ailesi suçlu yakalansın dedi. Logonun üzerinden haberlere göz atalım. Hepimiz sete koşarak gidiyoruz. ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Nihal Çankaya karakterini canlandıran Yusra Geyik set ortamını anlatıyor. Sağlık haberi var. Biyolojik yaşınızı biliyor musunuz sorusuyla verilmiş haber. Takvimlerin söylediği yaşla hissettiğiniz yaş aynı olmayabilir. Biyolojik yaş konusu geleceğin tıbbının merkezinde yer alacak. Yaşlanma hızınızı merak ediyor musunuz diye soruyor Osman Müftüoğlu. Yazısı ikinci sayfada veriliyor merak eden dinleyenlerimiz için. Bir diğer sağlık haberi, yardım etmek iyileştiriyor. Düzenli olarak başkalarına yardım etmek birçok hastalığa da iyi geliyor. Sağlıklı yaşam süresini uzatıyor. Kalp hastalığı riskini düşürüyor. Fiziksel ağrıyı azaltıyor deniyor haberde. Son bir haberi paylaşalım. Tarihin en zor yarı final eşleşmesi başlığıyla verilmiş. Mbappe'li Fransa güç gösterisi yapıyor. İspanya pas kalitesiyle en büyük sınavına çıkacak. Messi ile Arjantin tacını korumak isterken Harry Kane ile İngiltere ise şanssızlığı kırmanın peşinde deniyor haberde. Dünya Kupası'nda kablo skandalı başlığı da paylaşılmış. Detayları İskender Güney'in kalemiyle spor sayfasında veriliyor Sabah gazetesinde. Evet, bu spor haberiyle noktaladık Sabah gazetesinde. Bir şarkı dinleyelim, ardından gazetelerden başlıklarla sizlerle beraberliğimize devam edeceğiz.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Basın Gündem programımızda sizlerle beraberliğimizi devam ediyoruz. Sıradaki gazeteden haberleri paylaşmadan önce Ankaralı dinleyicilerimiz için trafikteki duruma göz atalım. Şu dakikalarda Ankara'da yoğunluk Samsun yolunda şehir merkezine kadar var. Yoğun görünüyor trafik. İstanbul yolunda şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı. Çevre yolunda havaalanı çıkışına, İstanbul otobana çıkışına kadar yoğun, yer yer akıcı görünüyor trafik. Turgut Özal Bulvarı Konya yolunda sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. 6 kilometrelik mesafe saatte 10 kilometre hızla kat ediliyor bu güzergahta. İrfan Baştuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 25 dakikada gidiliyor. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Turgut Özal Bulvarı Konya Sapağı'ndan Aski Genel Müdürlüğü'ne kadar yoğunluk var. 20 dakika iki güzergahtaki yolculuk süresi. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar 15 dakikada gidiliyor. Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği kavşağına kadar, Eşref Bitlis Caddesi Gata'dan İvedik kavşağına kadar, JF Kennedy Caddesi Tahran Caddesi girişinden Atatürk Bulvarı çıkışına kadar, Mahmut Esat Caddesi Aksu Caddesi Libya Caddesi'nden çok katlı otoparka kadar yoğunluk var. 10 dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreleri. Diğer yollarda süreler 5-6 dakikanın altında görünüyor Ankara'da. Kolaylıklar diliyoruz Ankaralı dinleyenlerimize trafikte. Fotomaç gazetesinden spor severler için haberler paylaşalım. Aslan'dan Rangers heyecanı sarı kırmızılı renklerde punto ile verilmiş haber. Galatasaray Manchester City'nin ünlü yıldızı Tijani Reinders'a yöneldi. Orta saha transferine odaklanan Galatasaray, Manchester City'nin 50 milyon avroluk yıldızı Tijani Reinders'ı gözüne kestirdi. Hollandalı futbolcu için Premier Lig deviyle ilk temas da sağlandı. Guardiola sonrası yeniden yapılanmaya gidecek Manchester City'de Reinders'ın düşünülmediği ve gelen tekliflerin değerlendirileceği dile getirildi. Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi bir başlık. Sarı lacivertler Mason Greenwood'a kavuşmak için geri sayıma geçti. Sarı lacivertli renklerde puntoyla paylaşılmış haber. Fenerbahçe dünya ünlü yıldız Mason Greenwood'un transferinde artık resmi açıklamaya kaldı. Bu hafta içinde Marsilya ile görüşmeler tamamen bitecek ve imzalar gelecek. 24 yaşındaki İngiliz sağ kanatta sarı lacivertli formayı giymek için artık gün sayıyor. Greenwood'un 16 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi için verilecek kadroda olması planlanıyor. Orta sahaya Galapo sürprizi başlığı da var. Detayları 3. sayfada veriliyor Fotomaç gazetesinde. Ake'den Devler Ligi mesajı alt başlık. Sezonun flash transferlerinden Nathan Ake taraftarlara seslendi. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. İlk amacımız öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak diyor açıklamasında. Kartal'da Brent hamlesi. Beşiktaş 10 numara takviyesinde Borussia Dortmund'dan ayrılan Julian Brent'i bitirmek istiyor. 30 yaşındaki ünlü yıldızla ilk temaslar kuruldu, görüşmeler yapıldı. Trabzon'un gözü Cristiani'de. Fırtına Gianluca Prestiani'yi getirmek için yoğun mesai harcıyor. Bordo Maviller bu hafta içerisinde 20 yaşındaki Arjantinli sağ kanat için Benfica'nın kararını vermesini bekliyor. Tarihi yarı final başlığı da var. Bugün Fotomaç gazetesinin 1. sayfasında FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alan Arjantin, İspanya, Fransa ve İngiltere yarı finale kaldı. Tarihi yarı final mücadelesi yarın Fransa-İspanya maçıyla başlayacak. Saat Türkiye saatiyle 22'de Fransa-İspanya, çarşamba günü de yine Türkiye saatiyle 22'de İngiltere-Arjantin karşı karşıya gelecek yarı final müsabakalarında. Sevgili dinleyenler, maçlar TRT1'den naklen yayınlanacak. Gazetede, Fotomaç gazetesinde verilen bilgiye göre.
Sultanlar Tayland'ı yendi 3-1 başlığı da veriliyor. Göztepe ilk sınavında Samsun'da hedef Macron, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa damgası Mbappe Messi düellosu başlıkları da var. İç sayfalarda veriliyor. Haberler Beşiktaş Mofi izliyor başlığı da yer bulmuş yine. Fotomaç gazetesinde yeni lider Leandro Trossard başlığı da veriliyor gazetede. Rashford öne çıkıyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe hem sol kanat hem de forvette oynayabilen Marcus Rashford'ı listede ön plana aldı. İngiliz yıldız için Manchester United'la temasa geçilecek denmiş haberde sevgili dinleyenler. Evet, böylelikle bu haberle birlikte noktalamış olduk Fotomaç gazetesini. Aslında gündem programımızın da birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla programımız devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: Saat 9.
1: Şimdi hava durumu.
2: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 30, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 33, Konya 35, Nevşehir 31, Niğde 33, Sivas 31 ve Yozgat 30 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 26, Bayburt 33, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize 27, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 32 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 27, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 32, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 28, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 42, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Temmuz Pazartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak. Bakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilen katılacağı zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı NATO Ankara Zirvesi'nde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması bekleniyor. Fidan'ın Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etmesi, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması öngörülüyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunun ve Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından arz ettiği önemin altını çizmesi bekleniyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği, derneğin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktardığı belirlendi. Ahbap Derneği'nin adı ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı bu taşınmazların önce Yeliz Kaya'nın adına ardından başka şüpheliler adına tescil edildiği, bu yöntemle 60 milyon dolar tutarında mağduriyet oluştuğu iddia edildi. Türkiye'nin depremlerden etkilenen Venezuela'ya gönderdiği 30 ton insani yardım malzemesi bölgeye ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait iki askeri kargo uçağıyla taşınan yardım malzemeleri başkent Caracas'taki Simon Bolivar Havalimanı'nda yetkililer tarafından teslim alındı. AFAD tarafından gönderilen yardımların içerisinde 275 çadırın yanı sıra yaklaşık 7 ton tıbbi malzeme ve ilaç da yer alıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı. Söz konusu gemilerin sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun her iki gemiyi de durdurduğu öğrenildi. Yaşanan bu gelişme üzerine Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun İran'ın güney kıyılarına saldırı düzenlediği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan füze ve yakıt depolarını füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildirildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. Ve spor, milli okçumuz Mete Gazoz, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında klasik yay erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Organizasyonda milli okçumuz Elif Berra Gökkır da klasik yay kadınlar kategorisinde gümüş madalya elde etti. Böylece Gökkır, Dünya Kupası ayakları tarihinde klasik yay kadınlar kategorisinde Türkiye'nin ilk bireysel madalyasını almış oldu. Dünya Kupası finallerine katılmayı da garantiledi. Milli sporcu sezonun en başarılı 8 sporcusunun yer alacağı ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde ülkemizi temsil edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Meltem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 Devlet Yolu'ndan Otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapalı. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı, Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Anadolu Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Saat başı haberlerimizin ardından basında gündem programımız devam ediyor. Saatlerimiz 9.17'yi gösteriyor. Saatler 10'u gösterinerek programımızın ikinci bölümünde de sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta diliyoruz. Programımızda ilk gazetemiz akşamdan haberler paylaşmadan önce tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaralım sizlere. Bugün 13 Temmuz 2026 tarihte bugün 1439'da Altın Orda Hanı Ulu Muhammed Han tarafından gerçekleştirilen Moskova kuşatması sona erdi. 1793'te Fransız devrimi önderlerinden Jean-Paul Marat muhalifi Charlotte Corday tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 1878'de Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında Berlin Antlaşması imzalandı. 1921'de Afyon, Yunanlar tarafından işgal edildi. 1923'te 14 metre boyundaki harflerden oluşan ünlü Hollywood yazısı, Los Angeles'taki Hollywood tepelerine inşa edildi. Yazı önce Hollywood Land şeklindeydi. 1949 yılındaki yenileme sırasında son 4 harf atıldı. 1927'de mimar ve birinci ulusal mimarlık akımının önde gelenlerinden Kemalettin Bey vefat etti. 1930'da ilk dünya futbol şampiyonası Uruguay'da başladı. 1936'da yazar, Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz vefat etti. 1937'de Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti. 1938'de İstanbul'da yapılan ilk Türk uçağı başladı.

aforoz edileceğini söyledi. 1959'da Trabzon'da bir Amerikan hava üssü kuruldu. 1959'da tiyatrocu, Lüküs Hayat Operetinin de yazarı olan oyun yazarı Ekrem Reşit Rey vefat etti. 1960'da Said Nursi'nin mezarı açıldı, naaşı Isparta Barla civarında bilinmeyen bir yere gömüldü. 1971'de Profesör Mümtaz Soysal'la yazar Sevgi Soysal Mumak cezaevinde evlendi. 1976'da Yumurtalık savcısı Sefa Mutlu'yu öldürmekten sanık Yılmaz Güney 19 yıl hapse mahkum edildi. 1979'da Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli bir polis ve bir bekçiyi öldürdü ve büyükelçiliği ile diğer personeli rehin aldı. 14 Temmuz'da da elçilikten kaçmaya çalışan bir Mısırlı öldürüldü. Gerillalar aynı gün Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilileriyle görüştükten sonra ikisi Türk 3 rehineyi serbest bıraktı. İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in de bulunduğu operasyonda gerillalar 45 saat sonra rehineleri bırakarak teslim oldular. Yargılama sonunda 23 Aralık 1980 de idama mahkum edildiler. 1983'te sinema ve tiyatro sanatçısı ve yazar Ahmet Üstel vefat etti. 1985'te Afrika'daki fakirlik ve kıtlık dolayısıyla yaşanan ölümleri azaltmak için Live Aid konseri düzenlendi. 1986'da öykücü ve romancı Mehmet Seyda vefat etti. 1991'de de ses sanatçısı ve klasik Türk müziği yorumcusu Mualla Gökçay yaşamını yitirdi. 1992'de Profesör İhsan Doğramacı YÖK Başkanlığından istifa etti. Yerine 19 Mayıs Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Mehmet Sağlam atandı. 1993'te Diyarbakır'da Ergani çevresindeki kazılarda bulunan 9000 yıl öncesine ait kumaş parçasının en eski kumaş kalıntısı olduğu açıklandı. 1993'te İstanbul'da 34. Uluslararası Matematik Olimpiyatları düzenlendi. 1994'te sinema ve tiyatro sanatçısı Ayfer Feray vefat etti. 1995'te Isparta'nın Senirkent ilçesindeki sel felaketinde 74 kişi hayatını kaybetti. 1995'te filozof ve yazar Bilge Karasu, 2002'de Türk asıllı Amerikalı fotoğrafçı Yusuf Karş ve 2017'de gazeteci, yazar ve televizyoncu Okay Gönensin vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık sevgili dinleyenlerimiz. Akşam gazetesinden aktaracağız haberler. Gazetenin bugün manşetinde halkın gözü mecliste başlığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi öğrenci affından emekli maaşına, yargı paketinden IBAN kullanımına kadar çok sayıda düzenlemeyi tatile girene kadar görüşecek. En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi, 12. yargı paketi ve ön öğrenci affı meclis gündemine gelecek. Genel kurulda ele alınacak yargı paketi, IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenleme ile hesap bilgilerini başkalarına kullandıranlara verilecek cezalar yarı oranında indirilecek, yürürlük tarihinden önceki dosyalarda kapsama alınacak. Düzenleme ile yargılama süreleri de kısalacak sevgili dinleyenler. Üniversiteye dönüş için af geliyor. Alt başlık komisyonda görüşülecek öğrenci affı düzenlemesi, kurumla ilişkiyi kesilen ve daha önce aftan yararlanmayan kişileri kapsayacak. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuru yaparak 2026-2027 öğretim eğitim yılında üniversitelere dönebilecek. Silah bırakma şartı aranacak, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki düzenlemelerin tatil öncesi çıkarılması, uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. En düşük aylık 23.553 lira olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışma sonrası 20.000 lira olan en düşük emekli aylığı enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 lira olacak deniyor haberde. Körfez'de savaş yeniden şiddetlendi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar yeniden bölgeye yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının ardından İran dün yine Körfez ülkelerindeki Amerika Birleşik Devletleri tesislerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nı da kapattığını duyurdu. Saldırılar ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk yapan Katar'a da uzandı. Birleşik Arap Emirlikleri de füze saldırılarını engellediğini açıkladı. O mermiler irademizin sembolü. Musa İlhan ve İsmail Acur 15 Temmuz'daki hain FETÖ kalkışmasında yedikleri kurşunlarla yaşıyor. AKOM önünde vurulan ve kalbinin 2 santimetre altında kalan mermiyle yaşamına devam eden İlhan, kendisini vuran hainle yıllar sonra

mahkemede yüzleştiğini anlattı. Sarıçhane'de omuriliğine saplanan, kurşun çıkarılamayan Acur da şehit sanılarak üzerine bayrak örtüldüğünü söyledi. İki gazinin de tek sözü var, o mermiler gururumuz, diyorlar. Fedallar şehitler için 15 Temmuz'un yıl dönümünde hain gecede katledilen 253 şehit için bisiklet turu düzenlendi. Taksim'den 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne kadar süren tura 253 bisiklet ve 253 motosiklet katıldı. 2702 hesaba engelleme iletişim başkanlığı koordinasyondaki çalışmalarda bir ayda FETÖ ile bağlantılı 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yarın 15 Temmuz sempozyumu düzenleyecek. Sempozyuma Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. AK Parti'de 15 Temmuz etkinliği başlığı altında paylaşılıyor Haber Akşam gazetesinde. Bandırma karadan yürüdü, tarihi vapur yeni yerinde. Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden Bandırma gemisi yaklaşık 8 saatte karadan yürütülerek tütün iskelesi yanındaki yeni yerine getirildi. Ahbap'ta büyük yolsuzluk başlığı da var. Bugün Akşam gazetesinde Ahbap Derneği Başkanı ünlü şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent'in son 6 yılda 990 milyon liralık bahis oynayıp 390 milyon lira kaybettiği, asistanına 120 milyon lira aktarıldığı belirlendi. Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair yalan haber yaymasını istediği yazışmalardan tespit edildi. Levent'in Ahbap çalışanlarının IBAN hesaplarını kontrol ettiği, bu hesaplardan avukat Güner'le en az 74 milyon liralık para trafiği belirlendiği deniyor. Haberde İmamoğlu'nun danışmanında olan avukat Güner için gözaltı kararı verildi. Katar'ın eski emiri Hamed vefat etti. Bir süredir tedavi gören eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan taziye mesajında El Sani'nin İslam dünyasının huzuru için çaba gösterdiğini belirtti. Graham'ın şüpheli ölümü son NATO zirvesinde Türkiye'nin F-35 projesine dönmesine destek veren ABD'li senatör Lindsey Graham ani rahatsızlık sonucu öldü. F-35'ler ulusal bir yenilgi, bir diğer başlık. Eski Yunanistan Başbakanı Tsipras, Türkiye'nin F-35 projesiyle ilgili gelişmeleri ulusal yenilgi olarak niteledi, Miçotakis'i suçladı. Logonun üzerinde Tanrı'nın teli başlığı var. Dünya Kupası'nda Norveç-İngiltere maçı oynanırken degaj sonrası kamera teline dokunarak yön değiştiren top İngilizlerin önüne düştü. Bellingham golü attı. Norveç'in itirazı sonuç vermedi. FIFA iddiaları reddetti. Maçı kazanan İngiltere, Arjantin'in rakibi oldu. Diego Maradona 1986'daki Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye eliyle gol atmış. Bu ortaya çıkınca Tanrı'nın eli demişti. LGS'de tercih dönemi logonun üzerinde başlık olarak veriliyor. Bugün Akşam gazetesinde liselere geçiş sisteminde e-okul üzerinden tercih başladı. Son gün 27 Temmuz. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Fener gözünü kararttı. Greenwood'da sona yaklaşan Fenerbahçe bu kez Manchester United'da geleceği tartışılan Rashford'a gözünü dikti deniyor spor haberinde. Detayları spor sayfasında veriliyor transfer haberinin Akşam gazetesinde sevgili dinleyenler. Evet, bu haberle noktaladık gazeteyi. Bir şarkı dinleyelim, ardından Cumhuriyet gazetesinden başlıklarla radyolarımızda olacağız.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Gazetelerden başlıklar paylaşmaya, haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşacağız haberler. Gizli tanıklı operasyon manşet haberinin başlığı, adli değişimin ardından Çankaya'ya sabah baskını özel sert çıktı. Gizli tanıklı operasyon başlığıyla paylaşılıyor haber. CHP'li belediyelere yönelik hemen her gün tekrarlayan operasyonların dünkü hedefi Ankara-Çankaya Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CHP'nin seçilmiş Ankara İl Yöneticisi Yüksel Işık, yapılanlar butlan operasyonun bir devamıdır. Belediyelerimiz itibarsızlaştırılmak isteniyor dendi haberde sevgili dinleyenler.

Devam ediyoruz Cumhuriyet Gazetesi'nden haberlerle. Bu yol zamma çıkar şeklinde veriliyor bir başlık Cumhuriyet Gazetesi'nde sevgili dinleyenlerimiz. Yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılmasını gerekçe göstererek ek gümrük vergisini içeren ithalata yönelik değişikliklere gidildi. Uzmanlar uygulamanın ikame koşulları oluşturulmadığı sürece sadece zam getireceğini vurguladı. Haluk Levent'e Ahbap gözaltısı, Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent öncülüğünde kurulan Ahbap Derneği, Kahramanmaraş'ta depremzedelilere barınma ve yemek yardımlarında bulunmuştu. Yargıtay kararı, kısıtlamak suç bir başlık. İmamoğlu'na yönelik uygulama Ergenekon davasındaki süreci anımsattı üst başlığıyla veriliyor haber. Silivri'de süren İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında Murat Ongun ve Fatih Keliş'in avukatlarının savunmaları geçen hafta yarıda kesildi. Ardından savunma süresi kısıtlanmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu duruma tepki gösterdi. Mahkeme başkanı ise İmamoğlu susma hakkını kullandı notunu düşerek davayı erteledi. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun savunma hakkına yönelik düzenlemelerinde bir süre sınırlaması yok. Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin Ergenekon davasında yargılananların savunmalarını kısıtlayan mahkeme heyetinin görevini kötüye kullanma suçundan cezalandırılmalarını onadığı belirlendi. Ergenekon'da yargılanmış avukat Hüseyin Buzoğlu, yaşananlar hükmün 19 Mart 2025 öncesi siyasi iktidar tarafından dikte edildiğini somutluyor diye konuştu. Muhalefeti büyütme adımı, farklı toplumsal talepler etrafında gelişen muhalefeti birleştirmek için sol partiden çağrı geldi. Parti, Cumhuriyet'in kazanımları ortadan kaldırılmak isteniyor. İhtiyaç duyulan şey, parçalı muhalefeti birleşik bir toplumsal güce dönüştürebilmektir, açıklaması yaptı. 14 ay sonra yargıç karşısında seçilmiş CHP'li Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, tutukluluğunun 14. ayında ilk kez yargıç karşısına çıkacak. Bahçetepe'nin de aralarında bulunduğu 8 kişinin yargılandığı dava Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde başlayacak. Hekim yorgun, hasta randevu bulamıyor. Hastanelerde randevu krizi her geçen gün büyüyor. Hekimler iş yükü altında ezilirken hastalar muayenede süre kısıtlamasından yakınıyor. Hem kendilerini hem de hekimlerin mağdur olduğunu belirten yurttaşlar, bazı branşlarda doktor bulamıyoruz dedi. Sağlıkta paradigma değişimi, yapay zeka ile birlikte yeni bir model kapıda. Bu modelin merkezine ise önleyici sağlık yerleşiyor. Koç Sağlık Grubu Başkanı Erhan Bulutçu, bu gelişmeleri çok yakından izleyen bir ekip. Doktor Bulutçu, büyük paradigma değişimini anlattı. Jale Özgen Türk'ün kalemiyle 9. sayfada veriliyor açıklamaları. Körfez ateşi büyüyor. Aralarındaki mutabakata karşın Hürmüz Boğazı'ndan tankerlerin vurulmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a başlattığı saldırılar dün de sürdü. İran, sillem olarak Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine hedef aldığını açıkladı. İsrail'in de İran'a yeni bir saldırı hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Pazarda taksitli satış dönemi, gıda fiyatlarındaki artış pazara kredi kartına taksitli satışlar olarak yansımaya başladı. Datça'daki semt pazarındaki bir tezgahta yer alan kredi kartına 5 taksit sebze meyve yazılı pankart sosyal medyanın gündemine oturdu. Muhalefetten bu yoksullaştırılan bir halkın fotoğrafıdır eleştirisi geldi. Direniş onurunu miras bıraktı şair Ahmet Telli. Ankara'daki son yolculuğunda uğurlandı. Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası'nın Necati Bey'deki binasında düzenlenen ilk törende enternasyonel marşı söylendi. Kızı Eylül Telli bize onurlu yaşama miras bıraktı. Onu okuyan her yürekte yaşayacaktır dedi. Allah'tan rahmet diliyoruz şair Ahmet Telli'ye, ailesine ve sevenlerine başsağlığı. Evet, bu haberle ve dileklerle noktaladık Cumhuriyet Gazetesi'ni. Bir şarkı dinleyelim, ardından son gazetemiz Hürriyet'ten haberlerle radyolarınızda olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi radyosundasınız. Basında gündem programımızda Hürriyet gazetesinden aktaracağız haberler. Gece olunca ateş yağıyor başlığı atılmış gazetenin bugünkü manşetine. Bir türlü aşılamayan Hürmüz krizi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İran yine birbirini vuruyor. Son saldırıların hepsi de gece saatlerinde yaşanıyor. Uzmanlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin geceyi seçmesinin taktiksel nedenleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu haftaki 3. dalga saldırısı da İran saatiyle 2.45'te başladı. Bu saldırıda yaklaşık 140 askeri hedef vuruldu. Hedefler arasında İran'ın füze ve insansız hava aracı üsleri, deniz tesisleri, mühimmat depoları ve iletişim ağları yer aldı. Uzmanlara göre gece harekatları taktiksel üstünlük sağlarken psikolojik avantaj da yaratıyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu gece görüş sistemleri, uydu desteği ve hassas güdümlü mühimmat sayesinde hedeflere yüksek isabet oranıyla vurabiliyor. Buna karşılık karanlık İran'ın hazırlık ve koordinasyon kabiliyetini zorlaştırıyor. Özellikle 2-4 saatleri arasında askerlerin dikkat seviyesinin düşmesi nedeniyle saldırılara karşılık verilmesi güçleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran ilişkisi bu binada koptu. Alt başlığı var. Tahran'daki Amerika Birleşik Devletleri elçiliği 47 yıl önce basılmış, diplomatlar rehin alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ipler de bu baskından sonra koptu. Hürriyet 47 yıldır kapalı olan ABD elçiliğine girdi. İran yönetiminin müze haline getirdiği elçilikte zaman donmuş gibi. Masaların üzerindeki dosyalar, eski telefonlar, daktilolar ve ağır çelik kapılar o günkü gibi yerli yerinde. Kodların yazılıp çözüldüğü teleteyp odası, baskında delinip açılan devasa çelik kasa, sergilenen eşyalar arasında. Hürriyet Özel Haber Müdürü Musa Kesler tarihi binayı gezdi. Dönemin büyükelçisinin odası olduğu gibi duruyor. Bu krizden sonraki seçimi kaybeden dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter'ın fotoğrafı da duvarda, bilgisi veriliyor haberde. Bandırma vapuru karadan yürüdü. Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gittiği Bandırma vapurunun replikası olan Bandırma Müze Gemisi karayoluyla İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'na taşındı. 240 tonluk Bandırma Müze Gemisi'nin taşınması 4 saat sürdü. Böylece Bandırma Gemisi 19 Mayıs 1919 sabahındaki noktaya taşınmış olduğu sevgili dinleyenlerimiz. İktidar yürüyüşünü durdurmayız. Niğde Ulukışlı'da konuşan Özgür Özel, en son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz, bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız dedi. Hep Erdoğan şöyle diyordu ya, yarıştık, yendim. Ben bunları 11 kere yendim. Bakın Niğde'den ne diyorum. Tayyip Bey, sen daha bizim karşımıza yeni çıktın. Bir kere yarıştık, onu da ben kazandım. İkinci kez yarışalım, ikinci kez seni yenelim diyor Özgür Özel. Özgür Özel Niğde'de kiraz üreticileriyle bir araya geldi, bilgisini veriliyor haberde. 1200 tonluk kara delik bir haber başlığı. Sefer Levent'in haberi, dünyadaki madenlerden her yıl ortalama 3600 ton yeni altın yeryüzüne çıkarılıyor ama yetmiyor. Çünkü yıllık küresel altın talebi 4800 ton. Yani dünya her yıl yaklaşık 1200 tonluk bir altın açığıyla karşı karşıya. Peki nasıl oluyor da bu piyasa çökmüyor, dükkanlardaki vitrinler boş kalmıyor ve sistem tıkır tıkır işlemeye devam ediyor? Bu sorunun cevabı da o meşhur yastık altı dünyasında gizli diyor Sefer Levent yazısında. Merak eden dinleyenler için 5. sayfada haber, Hürriyet gazetesinde. Haluk Levent gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suç kaynaklı mal varlığını aklama ve örgüt üyeliği suçlaması var. Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi.
Şahin senatör Graham öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina senatörü Lindsey Graham ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri basını ölüm nedeninin kalp durması olduğunu yazdı. 2002'den bu yana aralıksız senatoya seçilen Graham dış politikanın önemli ismiydi. Cumhuriyetçilerin Şahin kanadındandı. Senatörden daha öteydi, alt başlık Graham, kongrenin en güçlü dış politika kollarından biriydi. İsrail dostuydu, Washington'ın en büyük şahinlerinden deniyor haberde. Graham, geçen hafta Ankara'daki NATO zirvesinde Hürriyet Dış Haberler Müdürü Gürkan Emre Melikoğlu'nun sorusunu yanıtlamıştı, bilgisi de verilmiş. Vize meselesi, ombudsmanda Türk halkının Schengen vizesi konusunda yaşadığı sıkıntılar, kısıtlamalar bir başvuruyla Avrupa Ombudsmanı'nın önüne konuldu. Eski Devlet Bakanı Bülent Akarcalı ve avukat Doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu imzası taşıyan başvuruda Türk vatandaşlarına uygulanan vize prosedürlerinin neden ağırlaştığı sorgulanıyor. Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun bu süreçte hukuki yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulanıyor. Ombudsman bir mahkeme olmasa da tespitleri çözüm için etkili olabilir deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Dünya gördü, FIFA görmedi. İngiltere'nin Norveç maçında attığı ilk gol öncesi topun sahanın üzerindeki örümcek kameranın kablosuna temas ettiği çok net görülüyor. Buna karşılık FIFA çip teknolojisi sayesinde sensörde bir oynama olmadığına, topun kabloya temas etmediğine dair grafiklerle açıklama yaptı. Açıkça görülebilen bir meseleyi örtmeye çalışmak da bu FIFA'ya yakışırdı, ancak FIFA'ya artık kimsenin itimadı kalmadı deniyor spor haberinde. Haaland ve arkadaşlarının itirazı sonucu değiştirmedi. FIFA ısrarla topun kabloya temas etmediğini söylese de çekimlerde olay açıkça görülüyor. Murat Yakın karizması, İsviçre milli takımının hocası Murat Yakın, saçları ve giyim tarzıyla dalga geçen İngiliz komedyen James Corden'a verdiği yanıtla "İşte gerçek karizma budur" dedirtti. Fulya Soybaş'ın kalemiyle yer buluyor haber ikinci sayfada Hürriyet gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, böylelikle bu haberle aslında gündem programımızın, Hürriyet gazetesiyle birlikte programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Sağlıklı, umut dolu, güzel bir gün ve hafta diliyoruz. Bir başka basını gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Meteorolojinin Sesi. Saat 10.
1: Şimdi hava durumu.
2: Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 30, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 33, Konya 35, Nevşehir 31, Niğde 33, Sivas 31 ve Yozgat 30 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 26, Bayburt 33, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize 27, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 32 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 27, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 32, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 28, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 42, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları ve zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler ele alınacak. KATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmelerle savunma sanayindeki işbirlikleri toplantının gündem başlıkları arasında yer alacak. Kabine toplantısında bölgesel gelişmeler ele alınacak. Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalarla İran merkezi son durumda güvenlik başlığı altında görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirilecek. Ayrıca terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da kabine toplantısının gündeminde olacak. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları bu sabah FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını bildirdi. Her iki bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan ortak basın açıklamasında aziz milletin destansı direnişiyle bertaraf edilen silahlı terör örgütü FETÖ'ye karşı mücadelenin aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız denildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci bugün başladı. Adaylar tercih başvurularını 27 Temmuz saat 17'ye kadar e-okul üzerinden yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın map.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İran ordusu devam eden Amerika Birleşik Devletleri saldırılarına karşılık olarak bölgedeki düşman üslerine geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattı. İran Devrim Muhafızları ordusundan yapılan açıklamaya göre Bahreyn'deki Şeyh İsa üssünde bulunan Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkeziyle Ürdün'deki Prens Hasan hava üssünde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali El Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmet El Ceber üssündeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu. Devrim muhafızları karşı saldırılarının devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu. Ve spor, Türkiye 18 yaş altı kadın milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Finale kadar oynadığı tüm maçları kazanan milliler finalde ilk yenilgisini alarak şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Wimbledon tenis turnuvasının tek erkekler finalinde İtalyan raket Yannick Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Akyazı Kavşağı, Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapalı. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Afyonkarahisar Konya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gaziantep-Mizip-Bilecik Devlet yolunda Mezarlık Kavşağı, otoyol bağlantı kavşağı arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

çok bulutlu. Trakya, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin doğusu, Çankırı, Çorum, Amasya, Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Karabük, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 30 derece, Mersin Yenişehir, Antalya Alanya ve Muğla Fethiye'de 29, Mersin Anamur ve Antalya Finike'de 28, Antalya Kaş'ta 27, Van Gevaş Akdamar Feneri, Artvin Hopa ve Van Tuşba Liman'da 26 derece. Rize, Samsun Atakum Bölge, Sinop, Muğla Bodrum, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Aydın Kuşadası, Giresun ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 25, Balıkesir Ayvalık, Çanakkale, Ordu Altınordu, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri'nde 24 derece. Çanakkale Eziğine Geyikli Odunluk İskele Feneri, İzmir Dikili, Bitlis Tatvan Liman ve Muğla Datça'da 23, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Anamendirek Feneri ve Düzce Akçakoca'da 22, İstanbul Silivri Anamendirek Feneri'nde 21, Kastamonu İnebolu'da 20, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Ekolojik bozulmayı ilk kuşlar fark ediyor. Dünyadaki bilinen 8500 kuş türünden 900'ü artık yok. İnsan nüfusu arttıkça gezegenimizi paylaştığımız türlerin sayısı azalıyor. Doğal ortamlarını bozmazsak kuş sesleri eksilmeyecek. Kuş sesleri azalmasın, çoğalsın.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 11.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 30, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 33, Konya 35, Nevşehir 31, Niğde 33, Sivas 31 ve Yozgat 30 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 26, Bayburt 33, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize 27, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 32 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 27, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 32, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 28, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 42, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırsınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, göç uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları ve zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler ele alınacak. KATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmelerle savunma sanayindeki işbirlikleri toplantının gündem başlıkları arasında yer alacak. Kabine toplantısında bölgesel gelişmeler ele alınacak. Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalarla İran merkezi son durumda güvenlik başlığı altında görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirilecek. Ayrıca terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da kabine toplantısının gündeminde olacak. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları bu sabah FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını bildirdi. Her iki bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan ortak basın açıklamasında Aziz Milletin Destansı direnişiyle bertaraf edilen silahlı terör örgütü FETÖ'ye karşı mücadelenin aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız denildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci bugün başladı. Adaylar tercih başvurularını 27 Temmuz saat 17'ye kadar e-okul üzerinden yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın map.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İran ordusu devam eden Amerika Birleşik Devletleri saldırılarına karşılık olarak bölgedeki düşman üslerine geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattı. İran Devrim Muhafızları ordusundan yapılan açıklamaya göre Bahreyn'deki Şeyh İsa üssünde bulunan Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkeziyle Ürdün'deki Prens Hasan hava üssünde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali El Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemiyle Ahmet El Ceber üssündeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu. Devrim muhafızları karşı saldırılarının devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu. Ve spor, Türkiye 18 yaş altı kadın milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Finale kadar oynadığı tüm maçları kazanan milliler finalde ilk yenilgisini alarak şampiyonayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı. Wimbledon tenis turnuvasının tek erkekler finalinde İtalyan raket Yannick Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapalı. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya devlet yolunun 12 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik devlet yolunda mezarlık kavşağı, otoyol bağlantı kavşağı arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
1: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 26 derece, Atina az bulutlu ve açık 37, Belgrad çok bulutlu 28, Berlin parça bulutlu 30, Helsinki parça bulutlu 18, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Londra parça bulutlu 24, Madrid az bulutlu ve açık 35, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Paris parça bulutlu 35, Priştine parça bulutlu 28, Roma parça bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Paris parça bulutlu 35, Priştine parça bulutlu 28, Roma parça bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Tiran parça bulutlu 34.

0: 36, Astana parça bulutlu 34, Bağdat az bulutlu ve açık 46, Bakü az bulutlu 33, Bişkek parça bulutlu 36, Duşanbe az bulutlu ve açık 37, Kabil parça bulutlu 32, Kerkük az bulutlu ve açık 45, Kuveyt az bulutlu ve açık 43, Medine az bulutlu ve açık 46, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 39, Tahran az bulutlu ve açık 38, Taşkent az bulutlu ve açık 40, Tiflis ök gürültülü sağanak yağışlı 31 ve Tokyo parça bulutlu 30 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 35 derece, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne parça bulutlu 16, Montreal parça bulutlu 28, New York parça bulutlu 28, Sydney parça bulutlu 19 ve Washington parça bulutlu 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece, Frankfurt parça bulutlu 33, Gümülcine parça bulutlu 30, Kırcaali parça bulutlu 31, Köln parça bulutlu 31, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Podgorica parça bulutlu 34, Selanik parça bulutlu 33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Traklya gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Valkaneş parça bulutlu 24, Zenitsa parça bulutlu 28, Gazimagosa az bulutlu ve açık 35, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 31 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Ardahan'da 23 kilogram, Rize Fındıklı Yeni Şehitlik Köyü'nde 14, Trabzon Dernek Pazarı ve Giresun İniştibi Köyü'nde 10, Hatay Kumlu'da 9, Ordu Perşembe İkinciler Köyü'nde 8 ve Kars Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 5 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

yine. Çarpıyor yine durmadan bu her gele. Ne yapacağım, nereye saklasam?

yine sahibi sandı düştü peşine. Ne yapacağım, kime ne söylesem duymaz.

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı. Yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli. Ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalıyız. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 30, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 33, Konya 35, Nevşehir 31, Niğde 33, Sivas 31 ve Yozgat 30 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 26, Bayburt 33, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize 27, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 32 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 27, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 32, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 28, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 42, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Temmuz Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı DAEŞ terör örgütünün Faruk ofisi olarak bilinen, Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdülselam Türkiye Kod adlı Talip Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MIT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılında MIT operasyonuyla yakalanan DAEŞ'in sözde Türkiye yapılanması yöneticilerinden Kasım Güler'in kardeşi olduğu, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında işlem başlatılan 29 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında bulunduğunun belirlendiği, firari şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ne Sosyal hesabından 15 Temmuz'un 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 16'da İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı gerçekleştirileceğini açıkladı. Milletin 15 Temmuz'da iradesiyle yazdığı destanın aynı inanç, kararlılık ve birlik ruhuyla yaşatılacağını belirten Başkan Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programında aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir açıklaması yaptı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iç piyasada arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla kuru soğan ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Ağustos tarihine kadar geçici olarak %5'e indirildi. Bakanlık yeni sezon hasadının piyasaya yoğun şekilde girmesiyle birlikte gümrük vergisinin 1 Eylül itibarıyla yeniden eski seviyesi olan %49,5'e çıkarılacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir açıklamasında bulundu. Başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekai, İran'ın taahhütlerini ihlal etme konusunda hiçbir zaman öncü olmadığını, anlaşma çerçevesinde sürekli olarak ihlallerde bulunan tarafın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu savundu. Ulusal güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Sözcü Bekai, Umman'ın başkenti Maskat'ta Hürmüz Boğazı'ndan geçiş düzenlemeleri için Ummanlı heyetle bir araya geldiklerini ve bir mekanizma oluşturmaya çalıştıklarını ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Umman üzerindeki baskısı nedeniyle bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Bekai ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda gemilere refakat ettiği iddiasının Washington yönetiminin bölgedeki güvenliği tehlikeye atmayı sürdürme niyetinde olduğunu gösterdiğini öne sürdü. Ve spor, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye şampiyonayı ikisi altın, üçü gümüş olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlamış oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 Devlet Yolu'ndan Otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapalı. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Afyonkarahisar Konya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda mezarlık kavşağı, otoyol bağlantı kavşağı arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Çankırı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Edirne, Çanakkale'nin kuzeyi, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde artarak Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Göç Göç Oldu Göçler Yola Dizildi adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesi şöyle. Yıllar, kötü yıllar, seneler, hain seneler, üzerine gide gelmeye diye türküler söylenen yıllar. Son Türklük Kalesi'nin baştan başa işgal edildiği yıllar. Kaledeki en son Türk yiğitlerinin boynuna esaret halkalarının geçirilmeye çalışıldığı yıllar. Düşman bir koldan değil, beş koldan değil, bulabildiği her gedikten kaleye hücum etmiş. Düşman acımasız, hiç insafı yok. Asırlardır bilediği hançerini büyük bir hınçla, kinle Türklüğün böğrüne böğrüne saplamaya çalışmakta. Düşman bir çeşit değil, adeta bütün dünya milletleri. Son günlerini yaşayan bu asil milleti artık tarih sayfalarından silmenin çılgınca mutluluğunu yaşıyorlar. Tarihin hangi sayfasını çevirseler Türk adını görmekten bıkmışlar sanki. İşte bu bıkkınlık ve korkuyla karışık bir ruh hali içinde şuursuzca saldırmaktalar Türklük Kalesi'ne. Yalnız onlar mı düşman? Ya dost bildiği, asırlardır yemeyip yedirdiği, giymeyip giydirdiği insanlar? Onlar da kahpece arkadan hançerliyorlar o yıllar. Bu yufka yürekli şahin pençeleri. Şahinler dağılmış dünyanın dört bir yanına. Anadolu'da yalnız anaları, kızları, gelinleri kalmış. Onlar ya Tunus'a, Cezayir'e, Mısır'a, Yemen'e, Arabistan çöllerine, Kırım'a, Kafkaslara ya da Bosna'ya, Girit'e, Bulgaristan'a vatan savunmasına gitmişler. Oralarda şehit olmuşlar. Anadolu boşalmış zaten. Anadolu'da sefalet diz boyu. Toprağı işleyecek insan bile kalmamış. Kalanlar nineler, dedeler, çocuklar. Gelinler, kızlar bile ellerinde oraklarla vatan müdafasına çıkmışlar. Üstüne üstlük Allahu Ekber dağlarında binlerce Türk yiğidi soğuktan donarak şehit olmuş. Ruslar Kars'a gelmiş. Sarıkamış'ı kısa zamanda aşıp Erzurum'a doğru geliyorlarmış. Zaten Rus ordusunun önünde karşı koyabilecek asker de kalmamış. Bir gün Erzurum'da bir haber yayılmış. Ruslar yarın Erzurum'a girecekmiş diye. Bu söylenti tüm şehir halkını bir anda yıkmış. Eli silah tutan herkes tabyalara koşmuş. Ertesi gün öyle bir çarpışma olmuş ki dillere destan. Günlerce tabyaları aşamamış Ruslar o güçlü orduyla. Karşılarındaki ise en ilkel tüfeklerle ateş açan
ayağında çarığı bile bulunmayan 3-5 Türk askeri ve eli oraklı, kazmalı kara fatmalarmış. Tabyalar son mermiye, son şehide kadar direnmiş. Arkadan destek gelmiyor, azık yok, cephane yok. Anadolu'nun zaten iç kısmı bomboş. Kim net getirebilir ki? Bu durumu şehre ulaştırmışlar tabyadakiler. Cephanemiz, azığımız bitti. Daha gerilerde bir savunma hattı oluşturmak üzere geri çekileceğiz diye haber gelince şehir halkı gece yüklerler yükü, şafakla birlikte yollara dizilir halk. Erzurum'a tekrar dönmek üzere gözyaşları içinde veda ederler. Halk denilen de yaşlılar ve çocuklardır. Tabyalarda hala çarpışmalar olmakta, nene hatunlar da omuzladıkları cephaneleri, azıkları tabyalardaki 3-5 nefere yetiştirmek için yalın ayak, baş açık, ayakları parça parça olmuş, elleri yarılmış bir halde şehir halkının toparlanıp iyice yol alması için düşmana direnmeye çalışmaktadır. İşte tarih onların adını da asırlar sonra da olsa mutlaka zikredecektir. Milleti, vatanı uğruna varını yoğunu feda edebilen bu isimsiz Türk hatunlarını hem de şanla, şerefle anacaktır tarih yazarları. Ve bu millet böyle cefakar, vefakar ve cesur analar yetiştirmekten gururdur. Onlar hala tabyalarda mücadele ederken göç kervanı Ilıca'ya doğru yola çıkmıştır. Göç yola dizilir. Erzurum'un batısına, Anadolu'nun daha içlerine doğru insana az bir kervan gider. Kimisi kağnılara, kimisi katırlara, kimisi atlara, eşeklere yüklemiş yükünü. Yürekleri şerha şerha yakacak bir acıklı manzara görünür Erzurum ovasında. Palandöken'i de bir mahzun duman bürümüş o gün. Erzurum çaresiz, Erzurum ağlamaktadır. Çaresiz insanlar Erzurum'a bakıp bakıp ağlıyor. Ağladıkça içleniyor. İçlendikçe dillerine hakim olamıyorlar. Kimileri isyan edercesine beddualar ediyor, kimileri Allah'a yalvarıyor. Kimileri de ağlayarak acıklı türküler tutturuyorlar. İşte o günlerden kalan bir ağlamaklı türkü de bugünlere kadar söylenip gelen göç göç oldu türküsüdür sevgili dinleyenlerimiz. Göç göç oldu, göçler yola dizildi. Uyku geldi, ela gözler süzüldü. 3 gün oldu, elim yardan üzüldü. Ağam, nereden aşar gelir yaylanın yolu? Paşam, nereden aşar gelir Bingöl'ün yolu? Doldur doldur nargilemi tazele. Sarardı gül benzin döndü gazele. Tut elinden götür indir beni mezara. At üstüme avuç avuç toprağı. Ağam, nereden aşar gelir yaylanın yolu? Paşam, nereden aşar gelir Bingöl'ün yolu? Asker indi Ilıca'nın düzüne. Geri döndüm, şehir çarptı gözüme. Ben garibem, kimse bakmaz yüzüme. Ağam, nereden aşar gelir yaylanın yolu? Paşam, nereden aşar gelir Bingöl'ün yolu? Köş köş oldu, köşler yola dizildi. İndi indi yar elimden üzüldü. Uyku geldi, ela gözler süzüldü. Kızlar nereden aşar yaylanın yolu? Sevgili dinleyenlerimiz, bu türküyü Merdan Güven, Raci Alkır, Sabahattin Bulut ve Aşık Mevlüt İhsani'den alıp TRT repertuarına kazandırmıştır. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 30, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 33, Konya 35, Nevşehir 31, Niğde 33, Sivas 31 ve Yozgat 30 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 26, Bayburt 33, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize 27, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 32 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 27, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 32, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 28, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 42, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli İstihbarat Teşkilatı DEAŞ terör örgütünün Faruk ofisi olarak bilinen, Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdülselam Türkiye kodu adlı Talip Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MIT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılında MIT operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye yapılanması yöneticilerinden Kasım Güler'in kardeşi olduğu, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında işlem başlatılan 29 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında bulunduğunu belirlendiği, firari şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ne Sosyal hesabından 15 Temmuz'un 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 16'da İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı gerçekleştirileceğini açıkladı. Milletin 15 Temmuz'da iradesiyle yazdığı destanın aynı inanç, kararlılık ve birlik ruhuyla yaşatılacağını belirten Başkan Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programında aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir açıklaması yaptı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iç piyasada arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla kuru soğan ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Ağustos tarihine kadar geçici olarak %5'e indirildi. Bakanlık yeni sezon hasadının piyasaya yoğun şekilde girmesiyle birlikte gümrük vergisinin 1 Eylül itibarıyla yeniden eski seviyesi olan %49,5'e çıkarılacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir açıklamasında bulundu. Başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekai, İran'ın taahhütlerini ihlal etme konusunda hiçbir zaman öncü olmadığını, anlaşma çerçevesinde sürekli olarak ihlallerde bulunan tarafın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu savundu, ulusal güvenlik ve toprak bütünlüklerini korumak için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Sözcü Bekai, Umman'ın başkenti Maskat'ta Hürmüz Boğazı'ndan geçiş düzenlemeleri için Umman'lı heyetle bir araya geldiklerini ve bir mekanizma oluşturmaya çalıştıklarını ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Umman üzerindeki baskısı nedeniyle bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Bekai ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda gemilere refakat ettiği iddiasının Washington yönetiminin bölgedeki güvenliği tehlikeye atmayı sürdürme niyetinde olduğunu gösterdiğini öne sürdü. Ve spor, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye şampiyonayı ikisi altın, üçü gümüş olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlamış oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 Devlet Yolu'ndan otoyol Akyazı kavşağına girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapalı. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ila 15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Afyonkarahisar Konya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. Gaziantep-Mizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı, Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: İz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programından herkese gönül dolusu selamlar. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bu hafta Türk pop müziğinin en duygusal, en içten seslerinden birini anıyoruz. Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, sözleriyle kalplere dokunan bir sanatçı, Harun Kolçak. Bugün onun hayatına, sanatına ve hafızalarımıza kazınan eserlerine birlikte yolculuk yapacağız. Programımıza Beni Affet şarkısını dinleyerek başlıyoruz.

Sevgili dinleyenler, bugün Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Harun Kolçak'ın hayatına ve müziğine birlikte yolculuk yapıyoruz. 15 Temmuz 1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Harun Kolçak, sinema sanatçısı Eşref Kolçak ve Özcan Kolçak'ın oğluydu. Eğitimine St. Benot Lisesi'nde devam ederken müziğe olan ilgisi giderek arttı. Lisede okurken müziğe olan ilgisi giderek arttı. İlk yıllarında bas gitar çalarak müzik dünyasına adım atan Kolçak, içindeki tutkuyu fark edince babasıyla konuşarak okulunu bırakıp profesyonel müzik hayatını seçti. Şimdi onun en tanınmış eserlerinden birine kulak verelim. Gir Kanıma.

Müzik kariyerinin ilk önemli durağı ise Türk pop müziğinin öncülerinden biri olan Erkin Koray'dır. 1977 yılında Erkin Koray'ın Tutkusu albümünde bas gitar çalarak profesyonel müzik hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. Genç yaşlarda başlayan bu serüven onu yıllar içinde Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri haline getirdi. Şimdi Harun Koçak'ın müzik yolculuğundaki ilk büyük çıkışlarından biriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yıllar.

1977 yılı Harun Kolçak için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Silahlı Poda, Ritim 68 orkestrasına bas gitarist olarak katıldı. Askerlik dönüşünde ise yönünü caz müziğine çevirdi. Aydın Esen, Neşet Ruacan, Nüket Ruacan ve Erol Pekcan gibi önemli isimlerle çalışarak müzikal birikimini geliştirdi. Ardından hayatını değiştirecek bir teklif aldı. Onlu Tunç Orkestrası. Sezen Aksu'nun teşvikiyle sahnede sadece bas gitar çalan bir müzisyen olmaktan çıkıp şarkı söylemeye başladı. Tam 7 yıl boyunca Onlu Tunç Orkestrası'nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı. Bu dönemde Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile yaptığı düetlerle çeşitli müzik yarışmalarında ödüller kazandı. Ayrıca Nilüfer, Sezen Aksu ve Zerrin Özer gibi sanatçıların albümlerinde geri vokal olarak yer aldı. 1991 yılında ise Onlu Tunç prodüktörlüğünde hazırlanan Beni Affet albümüyle büyük çıkışını gerçekleştirdi. Albümde yer alan Yir Kanıma dönemin en çok konuşulan şarkılarından biri oldu ve Harun Kolçak adını Türk pop müziğine altın harflerle yazdırdı. 1990'lı yıllar Harun Kolçak'ın kariyerinde yükseliş dönemiydi. 1993 yılında En Büyük Aşk, 1995 yılında ise Yanımda Kal albümleri müzikseverlerle buluştu. Bu dönemde İskender Paydaş'la başarılı çalışmalara imza atan sanatçı, duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. 1996 yılında Litvanya'da düzenlenen uluslararası bir müzik festivalinde Mükkelayım Sana adlı şarkısıyla en iyi ikinci şarkı ödülüne layık görüldü. Şimdi bu şarkıya kulak verelim.

1998 yılında yayınlanan Teslim Oldum albümüyle başarılarını sürdürdü. Harun Kolçak'ın şarkılarında aşk, özlem, bağlılık ve içsel yolculuk temaları her zaman ön plandaydı. Dinleyiciler onun eserlerinde kendi hayatlarından izler buldu. Şimdi sırada sanatçının en sevilen eserlerinden biri var. Teslim Oldum.

2000'li yıllarda müzik kariyerine kısa aralar verse de Harun Kolçak üretmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. 2006 yılında yayınladığı Müzisyen albümüyle yeniden dinleyicilerinin karşısına çıktı. Bu albümün prodüktörlüğünü Sezen Aksu üstlenirken düzenlemelerde Mustafa Ceceli ile çalıştı. 2012 yılında Yeniden Doğuyorum albümünü yayınladı. Ardından rock müziğe farklı bir yorum getirdiği Harun Kolçak Rock Off projesini hayata geçirdi. Şimdi Yeniden Doğuyorum şarkısına kulak veriyoruz.

2016 yılında ise sanat hayatının 25. yılına özel hazırladığı çeyrek asır albümüyle büyük ses getirdi. Albümde yeni nesil sanatçılarla yaptığı düetler hem eski hem de yeni dinleyicileri bir araya getirdi. Bu proje sayesinde Harun Kolçak şarkıları yeniden listelerde üst sıralara yükseldi ve genç kuşaklarla buluştu. Harun Kolçak'ın hayatında müzik kadar mücadele de önemli bir yer tuttu sevgili dinleyenler. 2010 yılında prostat kanseriyle mücadele ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Tedavi sürecinde hayata dair umut dolu açıklamalarıyla pek çok kişiye ilham verdi. Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor sözü, onun yaşamı nasıl karşıladığını en iyi anlatan ifadelerinden biri oldu. 2014 yılında ameliyat geçirdi, ardından sağlığına kavuştu. Ancak 2016 ve 2017 yıllarında hastalığı yeniden yükseltti. Tüm tedavilere rağmen Harun Kolçak 19 Temmuz 2017 tarihinde 62 yaşında hayata veda etti. Ardında unutulmaz şarkılar, güçlü bir sanat mirası ve milyonlarca seven bıraktı. Bugün hala radyolarda, evlerde ve kalplerde yaşamaya devam ediyor. Şimdi Harun Kolçak'ın sanat yaşamının özeti niteliğindeki özel bir çalışmayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yanımda kalın.

0: Sevgili dinleyenler, bugün Türk pop müziğinin değerli isimlerinden Kolçak'ın hayatına, mücadelesine ve unutulmaz şarkılarına birlikte tanıklık ettik. Müziğiyle kalplere dokunan, sesiyle duygularımıza tercüman olan Harun Kolçak'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Onun şarkılarında kendimizi bulduk. Bazen bir şarkı, bazen bir ayrılığı hatırladık. İşte müzik böyle bir şey. Zamanı durdurur, hatıraları canlandırır. Bir sanatçı düşünün, yıllar geçse de şarkıları ilk günkü gibi hissediliyorsa işte o iz bırakmıştır. Sevgili dinleyenlerimiz, programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka İz Bırakanlar programında tekrar buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 30, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 33, Konya 35, Nevşehir 31, Niğde 33, Sivas 31 ve Yozgat 30 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 26, Bayburt 33, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize 27, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 32 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 27, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 32, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 28, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 42, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki, kod Tarık Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Tarık Güler'in 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye yapılanması yöneticilerinden Kasım Güler'in kardeşi olduğu, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal hesabından 15 Temmuz'un 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 16'da İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı gerçekleştirileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iç piyasada arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla kuru soğan ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Ağustos tarihine kadar geçici olarak %5'e indirildi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekayi, İran'la Amerika arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye şampiyonayı 2'si altın, 3'ü gümüş olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlamış oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'le Çankırı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Edirne, Çanakkale'nin kuzeyi, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.
1: İz bırakanlar.

0: sizlerle birlikteyiz. İz bırakanlar, hayat hikayeleri, eserleri ve unutulmaz anılarıyla sizlerle buluştuğumuz İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan.
1: Ben Diler Demir. Teknik yapımda Yeter Bacağ'ın katkılarıyla hazırladığımız programımızda bugün Türk rock müziğinin hafızalarda silinmeyen sesi, kısa ömrüne büyük başarılar sığdıran bir sanatçıyı anacağız. Şarkılarıyla milyonların gönlünde yer eden, samimiyetiyle herkesin sevgisini kazanan, henüz 28 yaşında aramızdan ayrılmasına rağmen unutulmayan bir isim, Barış Akarsu.
0: Hayatta bazı insanlar vardır. Yıllarca yaşarlar ama geriye çok az iz bırakırlar. Bazıları ise ömürlerinin her gününü dolu dolu yaşar. Kısa zamanda öylesine güçlü bir iz bırakırlar ki aradan yıllar geçse de isimleri anıldığında yüreklerde aynı sıcaklık hissedilir. Barış Akarsu işte o isimlerden biridir. O yalnızca şarkılar söylemedi. Bir dönemin gençliğine umut oldu. Doğallığın, mütevazılığın ve samimiyetin sembolü haline geldi.
1: 2000'li yılların başı, Türk müziğinde farklı renklerin bir arada yaşandığı yıllardı. Pop müzik geniş kitlelere ulaşırken, rock müzikte yeni bir kuşağın sesi olmaya başlamıştı. Anadolu rock geleneğinin açtığı yolda ilerleyen genç sanatçılar kendi hikayelerini yazıyorlardı. İşte Barış Akarsu da bu dönemde ortaya çıktı. Fakat onu farklı yapan yalnızca sesi değildi. Dinleyicisiyle kurduğu içten bağ, gösterişten uzak yaşamı ve sahnedeki doğal tavırları onu kısa sürede milyonların sevgilisi yaptı.
0: Bugünkü yolculuğumuz ilk durağı Karadeniz'in eşsiz güzellikleriyle çevrili küçük bir sahil kasabası Amasra. Tarih boyunca denizcilerin uğrak noktası olan bu güzel ilçe, yüzyıllardır rüzgarın türküler söylediği, martıların gökyüzünü süslediği, denizin sabırla kayalara dokunduğu bir şehir. Barış Akarsu'nun çocukluğu da işte bu doğanın içinde geçti.
1: Her sanatçının sesinde yaşadığı coğrafyanın izleri vardır. Barış Akarsu'nun sesinde de Karadeniz'in dalgaları vardı. Rüzgarın özgürlüğü, denizin sonsuzluğu ve Anadolu insanının içtenliği. Belki de bu yüzden söylediği her şarkı dinleyicisine samimi geliyordu. Çünkü o yapay olmaya hiç ihtiyaç duymadı. Olduğu gibiydi.
0: 29 Haziran 1979. Zonguldak'ta dünyaya gelen Barış Akarsu, çocukluk yıllarını Bartın'ın Amasra ilçesinde geçirdi. Ailesi onu sevgiyle büyüttü. Evlerinde müzik hiç eksik olmadı. Babası Selahattin Akarsu, Cem Karaca'yı, Barış Manço'yu, Ruhi Su'yu, Zülfü Livaneli'yi dinlerdi. Belki de küçük Barış'ın küçük müzik kulağı daha o yıllarda gelişmeye başlamıştı.
1: Yıllar sonra babası verdiği bir röportajda oğlunun ismini neden Barış koyduklarını şöyle anlatacaktı. 1979 yılı UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı ilan edilmişti. Çocuklar Barış'ın simgesidir diye düşündüm ve oğlumun adını Barış koymaya karar verdim. Gerçekten de yaşamı boyunca ismine yakışır bir insan oldu. Kimseyi kırmayan, gösterişten uzak, mütevazı ve herkese sevgiyle yaklaşan bir genç.
0: Çocukluğu boyunca yalnızca müzik değil, spor da hayatının önemli bir parçasıydı Barış Akarsu'nun. Basketbol oynadı, karate yaptı. Profesyonel olarak yelkencilikle ilgilendi. Deniz onun çocukluk arkadaşıydı. Saatlerce kıyıda oturur, ufka bakardı. Belki de o yüzden şarkılarında hep özgürlüğün sesi duyulurdu.
1: Ancak müzik her şeyden daha ağır basıyordu. Şehre gelen müzisyenleri dikkatle izliyor, onların kullandığı enstrümanlara hayran kalıyordu. Önce mızıka, ardından flüt, sonra klavye ve nihayet gitar. Artık hayatının yönü belli olmuştu.
0: Henüz lise yıllarındayken arkadaşları onun farklı bir sese sahip olduğunu söylüyorlardı. Okul etkinliklerinde, küçük organizasyonlarda gitarını eline alıyor, şarkılar söylüyordu. Fakat o günlerde kimse bu genç delikanlının yıllar sonra milyonların tanıyacağı bir sanatçı olacağını tahmin etmiyordu.
1: Barış Akarsu'nun en önemli özelliklerinden biri hiçbir zaman şöhret peşinde koşmamıştı.

0: Mısıydı? Onun amacı tanınmak değildi, iyi müzik yapmaktı. Belki de dinleyicinin ona bu kadar bağlanmasının en önemli sebebi buydu.
1: Şimdi programımızın ilk eserini dinleyeceğiz. Barış Akarsu'nun ilk albümünde adını veren, aslında usta sanatçı Cem Karaca'nın unutulmaz eserlerinden biri olan, genç bir sanatçının güçlü yorumuyla yeniden hayat bulan Islak Islak, keyifle dinliyoruz.

0: İz Bırakanlar tüm güzelliğiyle devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş bu unutulmaz eser, Barış Akarsu'nun yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanmıştı. Güçlü sesi, doğal tavrı ve şarkıya kattığı duygu onu kısa sürede yalnızca gençlerin değil, farklı kuşaklardan dinleyicilerin de dikkatle takip ettiği bir sanatçı haline geldi. Ancak bu başarının arkasında yıllar süren emek ve sabır vardı.
1: Barış Akarsu'nun

0: sanata atıldı. Diğer yandan müzikten hiç kopmuyordu. İlk durağı Antalya oldu. Turizm sektöründe amatör olarak çalıştı. Gündüz saatleri turistleri eğlendiren genç Barış akşam olduğunda gitarını eline alıyor, akşam arkadaşlarıyla müzik yapıyor, yeni şarkılar öğreniyor ve repertuarını geliştiriyordu. Aslında o yıllar ileride çıkaracağı büyük sahnelerin sessiz provasıydı.
1: Antalya'nın ardından yolu bu kez Karadeniz Ereğli'ye düştü. Burada çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı Barış. Rock müziğin sevilen eserlerini seslendiriyor, dinleyicilerin ilgisini çekiyordu. Onu dinleyenler yalnızca güçlü bir sese değil, sahnede içtenlikle müzik yapan genç bir sanatçıya tanıklık ediyorlardı. Müzik onun için hiçbir zaman gösteriş değildi. Paylaşmaktı, anlatmaktı ve en önemlisi yaşamaktı.
0: Barış Akarsu'nun Ereğli yıllarında dikkat çeken bir başka yönü daha vardı. Sadece sahneye çıkmakla yetinmiyor, yerel radyo ve televizyonlarda da programlar hazırlıyordu. Mikrofonun karşısına geçiyor, müzik üzerine sohbet ediyor, dinleyicileriyle buluşuyordu. Belki de bugün bizlerin radyo aracılığıyla anlattığı bu hikayenin ilk adımları o yıllarda küçük bir yerel radyoda atılmıştı.
1: Daha sonra Ankara. Başkente geçen günler onun hayatında önemli bir dönemeç oldu. Geçimini sağlayabilmek için barmenlik yaptı, garson olarak çalıştı. Farklı işlerde emek verdi. Ancak ne kadar yoğun olursa olsun akşamları yine gitarı omuzundaydı. Çünkü içinde hep aynı umut vardı. Bir gün yalnızca müziğiyle yaşayabilmek.
0: Hayaller bazen beklenmedik bir anda kapıyı çalar. 2004 yılı da Barış Akarsu için tam anlamıyla böyle bir yıl oldu. Arkadaşlarının ısrarıyla o günlerin en çok izlenen müzik yarışmalarından biri olan Akademi Türkiye'ye başvurdu. Belki kendisi de bu kararın hayatını tamamen değiştireceğini bilmiyordu. Yarışmanın ilk haftalarından itibaren güçlü sesi kadar mütevazı kişiliğiyle de dikkat çekti. Seyirci onu sahiplendi. Her hafta biraz daha fazla oy aldı ve milyonlar onu tanımaya başladı.
1: Barış Akarsu yarışma boyunca yalnızca başarılı performanslar sergilemedi. Haluk Levent, Deniz Arcak ve dönemin önemli sanatçılarıyla yaptığı düetlerle de büyük beğeni topladı. Sahneye çıktığında heyecanını gizleyemeyen şarkıyı büyük bir samimiyetle yorumlayan genç bir müzisyen vardı karşımızda. İşte bu doğallık onu farklı kılan en önemli özelliklerinden biriydi.
0: Yarışmanın sonunda Barış Akarsu birinci oldu. Bu başarı onun profesyonel müzik yaşamının da başlangıcıydı. Artık önünde yepyeni bir yol vardı. Stüdyo kayıtları, albüm hazırlıkları, fotoğraf çekimleri, konser planları. Kısacası çocukluk hayali yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyordu.
1: Şimdi sırada Barış Akarsu'nun doğup büyüdüğü topraklara duyduğu sevgiyi dile getirdiği, dinleyen herkesi Karadeniz kıyılarına götüren çok özel bir eser var. Onun sesinde yalnızca bir melodi değil, çocukluğunun sokakları, denizin kokusu ve Amasra'nın eşsiz güzelliği de hayat buluyor. Barış Akarsu'dan Amasra şarkısını dinliyoruz.

0: Dinlediğimiz eser Amasra, bir sanatçının doğup büyüdüğü topraklara duyduğu sevgi bazen uzun cümlelerle anlatılamaz. Bazen birkaç nota, bazen bir ezgi. Bazen de tek bir şarkı bütün duyguları anlatmaya yeter. Barış Akarsu için Amasra yalnızca çocukluğunun geçtiği yer değildi. Hayata bakışını şekillendiren, karakterini oluşturan, doğayla iç içe büyüdüğü ve her fırsatta özlemle andığı memleketiydi. Sahnelerde aşk alkışlanırken de, televizyon ekranlarında milyonlar tarafından izlenirken de Amasra'yı anlatmaktan hiç vazgeçmedi.
1: Akademi Türkiye yarışmasında elde ettiği birincilik Barış Akarsu için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Yarışmanın ardından müzik yapımcılarının dikkatini çeken genç sanatçı stüdyoya girdi ve ilk albümü için yoğun bir çalışma sürecine başladı. Aylar süren kayıtlar sırasında repertuar seçiminden düzenlemelere kadar her aşamada büyük bir titizlik gösterdi. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen nasıl bir müzik yapmak istediğini çok iyi biliyordu.
0: 2005 yılının Ocak ayında yayınlanan Islak Islak albümü Barış Akarsu'nun müzik dünyasında güçlü bir giriş yapmasını sağladı. Albüme adını veren eser Anadolu Rock Müziği'nin unutulmaz ismi Cem Karaca'nın aynı adlı bestesiydi. Bu tercih aslında Barış Akarsu'nun müzikal duruşunu da ortaya koyuyordu. O geçmişten kopmadan geleceğe yürümeyi seçmişti. Rock müziğin güçlü altyapısını Anadolu'nun sesiyle buluşturan bir anlayışı benimsiyordu.
1: Albüm yayımlandıktan sonra dinleyiciler yalnızca Islak Islak değil, albümde yer alan diğer eserleri de büyük ilgiyle karşıladı. Mavi, Kimdir O, Bir Kasaba Akşamı, Amasra. Her biri farklı duygular taşıyan bu eserler kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Müzik eleştirmenleri ise Barış Akarsu'nun yalnızca güçlü sesiyle değil, yorumculuğuyla da dikkat çektiğini ifade ediyorlardı.
0: Şimdi ilk albümünün en sevilen eserlerinden birini dinleyeceğiz. Dingin melodisi, duygu yüklü sözleri ve Barış Akarsu'nun içten yorumuyla hafızalarda yer eden bu güzel eser, albümün en çok sevilen parçalarından biri oldu. Barış Akarsu'dan dinliyoruz. Mavi.

0: Şakarsu'nun müziğinde dikkat çeken önemli özelliklerden biri de samimiyeti. Sahneye çıktığında rol yapan bir sanatçı değil, şarkısını yaşayan bir müzisyen vardı. Belki de bu yüzden konserlerinde dinleyicisiyle arasında görünmeyen ama güçlü bir bağ vardı. İnsanlar yalnızca şarkıları dinlemiyor, Barış Akarsu'nun duygularına da ortak oluyorlardı.
1: İlk albümün dikkat çeken eserlerinden biri de Kimdir O oldu. Bu eser dönemin dünyasında yaşanan savaşlara ve şiddete karşı güçlü bir duruş sergiliyordu. Barış Akarsu, müziğin yalnızca eğlendiren değil, düşündüren bir yönü olduğuna da inanıyordu. Şarkının sözlerinde adaletsizliğe, çıkar savaşlarına ve masum insanların yaşadığı acılara dikkat çekiyordu. Hazırlanan video klipte dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Barış Akarsu bu eserle yalnızca bir yorumcu olmadığını, yaşadığı dünyaya duyarlı bir sanatçı olduğunu da gösterdi.
0: Yeşil Şakarsu'nun müzik anlayışı Anadolu rock geleneğinin önemli temsilcileri olan Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray'ın açtığı yolu genç kuşaklara taşıyan bir köprü gibiydi. Ancak o hiçbir zaman bu isimleri taklit etmeye çalışmadı. Onlardan aldığı ilhamı kendi sesi, kendi yorumu ve kendi kişiliğiyle harmanladı. İşte bu nedenle kısa zamanda kendine özgü bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başardı.
1: Şimdi sırada ilk albümün düşündüren ve güçlü mesajlar içeren eserlerinden birini dinletiyoruz. Sözleriyle sorgulayan, melodisiyle etkileyen bu eser, Barış Akarsu'nun sanat anlayışını en iyi yansıtan çalışmalarından biri. Barış Akarsu söylüyor, Kimdir O?

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde bugün İz Bırakanlar programında Barış Akarsu'nun çocukluğundan başlayarak müzik yolculuğunun ilk büyük adımlarına tanıklık ettik.
1: Karadeniz'in kıyısında başlayan bu hikaye, milyonların sevgisini kazanan genç bir sanatçının başarı öyküsüne dönüştü.
0: Ancak Barış Akarsu için yolculuk henüz yeni başlıyordu.
1: Programımızın ikinci bölümünde bu yolculuğu birlikte sürdüreceğiz.
0: Birinci bölümümüzü Barış Akarsu'nun ilk albümünde yer alan ve dinleyenleri hüzünlü bir akşam yolculuğuna çıkaran güzel bir eserle noktalıyoruz.
1: Bir Kasaba Akşamı.

0: İz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 30, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 33, Konya 35, Nevşehir 31, Niğde 33, Sivas 31 ve Yozgat 30 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 26, Bayburt 33, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize 27, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 32 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 27, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 32, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 28, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 42, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 13 Temmuz Pazartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bülten aranan Abdüsselam Türki, KOT talipleri Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalanan DAEŞ'ın sözde Türkiye yapılanması yöneticilerinden Kasım Güler'in kardeşi olduğu, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal hesabından 15 Temmuz'un 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 16'da İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı gerçekleştirileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iç piyasada arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla kuru soğan ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Ağustos tarihine kadar geçici olarak %5'e indirildi. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'la Amerika arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye şampiyonayı 2'si altın, 3'ü gümüş olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlamış oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 15-26 derece, Atina az bulutlu ve açık 26-37, Belgrad çok bulutlu 19-28, Helsinki parçalı bulutlu 11-18, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 15-22, Londra parçalı bulutlu 14-24, Madrid az bulutlu ve açık 21-35 derece, Paris parçalı bulutlu 23-35, Priştine parçalı bulutlu 15-28, Roma parçalı bulutlu 22-31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22, Tiran parçalı bulutlu 19-34, Varşova parçalı bulutlu 17-27, Viyana parçalı bulutlu 16-32, Zürih parçalı bulutlu 18-33 derece, Amman az bulutlu ve açık 21-35, Aşgabat az bulutlu ve açık 25-36, Bağdat az bulutlu ve açık 28-46, Bişkek parçalı bulutlu 20-36, Kabil parçalı bulutlu 18-32, Kerkük az bulutlu ve açık 27-45, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-43, Medine az bulutlu ve açık 32-46, Mekke az bulutlu ve açık 31-42, Riyad az bulutlu ve açık 29-44, Şam az bulutlu ve açık 18-39, Tahran az bulutlu ve açık 28-38, Taşkent az bulutlu ve açık 29-40 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 21-35, Kahire az bulutlu ve açık 22-38, Melbourne parçalı bulutlu 8-16, Montreal parçalı bulutlu 18-28, New York parçalı bulutlu 20-28, Sydney parçalı bulutlu 10-19, Washington parçalı bulutlu 18-31 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Frankfurt parçalı bulutlu 20-33, Gümülcine parçalı bulutlu 20-30, Kürcüani parçalı bulutlu 20-31, Köln parçalı bulutlu 17-31, Konrad gök gürültülü sağanak yağışlı 16-25, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 15-30, Podgorica parçalı bulutlu 21-34, Selanik parçalı bulutlu 23-33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24, Balkaneş parçalı bulutlu 16-24, Zenitsa parçalı bulutlu 15-28, Gazimagosa az bulutlu ve açık 23-35, Girne az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 20-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Emine Ertürk Karaaslan.
1: Ben Dilara Hüş. Bacağın'ın yapımda Yeter Bacağın katkılarıyla hazırladığımız programımızda bugün Türk Rock Müziği'nin hafızalarda silinmeyen sesi, kısa ömrüne büyük başarılar sığdıran Barış Akarsu'yu anıyoruz.
0: İlk bölümümüzde Barış Akarsu'nun Karadeniz'in Şirin ilçesi Amasra'da başlayan yaşam öyküsünü, müzikle tanışmasını, Akademik Türkiye yarışmasını ve onu milyonlarla buluşturan ilk albümü Islak Islak'a konuştuk. Şimdi ise sanat yaşamının en verimli yıllarına doğru birlikte yol alacağız.
1: Barış Akarsu için 2006 yılı yeni hedeflerin ve büyük projelerin yılıydı. İlk albümünün yakaladığı başarının ardından artık herkes ondan yeni çalışmalar bekliyordu. Oysa bunun baskısını hissetmek yerine kendini geliştirmeyi tercih etti. Stüdyoya yeniden girdi. Aylar süren çalışmalar sonunda ikinci albümü dinleyiciyle buluşmaya hazırdı. Programımıza sanatçıdan dinleyeceğimiz en güzel şarkılarından biriyle başlıyoruz. Bin sevmek, bin defa ölmek.

0: Sevmek, kimi zaman bir tebessüm, kimi zaman yüreğe düşen derin bir sızı. Barış Akarsu'nun güçlü yorumu ve unutulmaz sesiyle dinlediğimiz "Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş, aşkın en hüzünlü halini noktalara taşıyan eserlerden biri olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor sevgili dinleyenler. 2006 yılının Ağustos ayında yayınlanan "Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek" Barış Akarsu'nun sanat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Albümün adı bile onun hayata bakışını anlatıyordu. Hayaller kuran ama ayakları yere basan, umut eden ama emek vermekten vazgeçmeyen bir genç.
1: Bu albümde Barış Akarsu yalnızca yorumcu değildi. Artık besteci kimliğiyle de ön plana çıkıyordu. Albümde yer alan "Ben" ve "Yeter Ki" adlı eserlerin söz ve müziği kendisine aitti. Bu durum onun yalnızca güçlü bir sesi değil, üretken bir müzisyen olduğunu da gösteriyordu.
0: Şimdi Barış Akarsu'nun kendi kaleminden çıkan eserlerden biri geliyor. İnsanın kendisiyle yüzleşmesini anlatan, güçlü sözleriyle dikkat çeken bir eser. "Ben".

0: Barış Akarsu'nun ikinci albümünde dikkat çeken bir başka özellik de müzikal çeşitlilikti. Rock müziğin sert gitarları, Anadolu ezgileri, Karadeniz'in ritmi ve duygusal ballatlar hepsi aynı albümde ustalıkla bir araya gelmişti. Müzik eleştirmenleri ikinci albümün ilkine göre daha olgun bir çalışma olduğu görüşünde birleşiyordu.
1: Albümün ilk klibi Vurdum En Dibe Kadar adlı eserle çekildi. Esere çekildi. Enerjik yapısıyla dikkat çeken eser, kısa sürede müzik listelerinde sıralara, en üst sıralara yükseldi. Barış Akarsu artık yalnızca yarışmadan çıkan genç bir sanatçı değil, Türk rock müziğinin önemli isimlerinden biri olarak görülüyordu.
0: Şimdi ikinci albümün en sevilen çalışmalarından biriyle devam edeceğiz. Barış Akarsu söylüyor, Vurdum En Dibe Kadar.

0: Barış Akarsu'nun güçlü yorumuyla dinlediğimiz Vurdum En Dibe Kadar, hayata, aşka ve yaşanan kırgınlıklara karşı dimdik duruşunu anlatan etkileyici eserlerinden biri. Yine Barış Akarsu'nun hayatıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Müzikte yükselişini sürdüren Barış Akarsu'nun yolu bu kez televizyon dünyasıyla kesişti. 2006 yılında yayınlanmaya başlayan Yalancı Yarim dizisinde başrolü üstlendi. Canlandırdığı Tarık Tekelioğlu karakteri kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazandı. Oyunculuk deneyimi çok yeni olmasına rağmen doğallığı ve içtenliği beğeni topladı.
1: Dizide rol arkadaşı Merve Sevi ile yakaladığı uyum ekran başındaki izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı. Ancak Barış Akarsu için oyunculuk hiçbir zaman müziğin önüne geçmedi. Setten çıkar çıkmaz konsere gidiyor, konserden sonra yeniden sete dönüyordu. Yoğun tempoya rağmen dinleyicisini hiçbir zaman ihmal etmiyordu. Şimdi de 49 bölüm boyunca diziyle bütünleşen o güzel şarkıyı dinliyoruz. Gözlerim.

Barış Akarsu'nun yorumuyla dinlediğimiz gözlerin derin duyguları ve etkileyici sözleriyle dinleyenin yüreğine dokunan özel eserlerden biri. 2006 yılında yayınlanan Düşmeden Bulutlara Koşmam Gerek albümünde yer alan bu eser yıllar geçse de ilk günkü etkisini koruyor. Şimdi hem diziyle özdeşleşen hem de Barış Akarsu'nun en sevilen yorumlarından biri haline gelen duygusal bir eser geliyor sevgili dinleyenler. Barış Akarsu'dan dinliyoruz. Yaz demedim.

ve 2007 yılı. Barış Akarsu'nun kariyerinde başarıların peş peşe geldiği bir dönem. Konserler, televizyon programları, dizi çekimleri, yeni projeler. Takvimi neredeyse tamamen doluydu. Bazı şarkılar vardır. İlk notasıyla insan alıp geçmişe götürür. Kimi zaman bir özlemi, kimi zaman da özgürlüğü hatırlatır. Şimdi sırada Barış Akarsu'nun kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle hafızalara kazınan bir şarkı var. Leman Sam'a ait Rüzgar. Rüzgarın taşıdığı duygulara kulak veriyor ve bu güzel eseri birlikte dinliyoruz.

0: Barış Akarsu 9 Mayıs 2007'de düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi rock sanatçısı ödülüne layık görüldü. Ödülünü Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Murat Göğebakan'ın elinden aldı. Bu ödül kısa sürede ulaştığı başarının en önemli göstergelerinden biriydi.
1: Şimdi de Fikret Kızıloğa ait bir şarkıyla devam edeceğiz. Barış Akarsu'nun sesinden dinliyoruz. Yeter ki.

0: Ne yazık ki hayat bazen en güzel zamanlarda en büyük acıları yaşatıyor sevgili dinleyenler. 29 Haziran 2007. Barış Akarsu 28. yaş gününde Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. 5 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar hastane önünde umutla gelecek güzel haberi bekledi. Dualar edildi, mesajlar gönderildi. Milyonlar aynı dileği paylaşıyordu.
1: Ancak 4 Temmuz 2007 akşamı gelen haber yalnızca ailesini değil bütün Türkiye'yi yasa boğdu. Henüz 28 yaşındaki Barış Akarsu, ardında yarım kalmış hayaller, söylenmemiş şarkılar ve milyonlarca seveni bırakarak aramızdan ayrıldı.
0: Onun ardından yayınlanan Ayrılık Zamansız Gelir albümü adeta ismini hayatından alıyordu. Gerçekten de ayrılığı zamansız olmuştu. Bu albümde yer alan eserler Barış Akarsu'nun sesini yeniden dinleyicilerle buluşturdu.
1: Şimdi bu albümün en sevilen eserlerinden birini paylaşacağız.
0: Aradan yıllar geçti ama Barış Akarsu unutulmadı. Amasra'da adına heykel yapıldı. Kültür ve sanat festivalleri düzenlendi. Şarkıları yeni kuşaklar tarafından yeniden keşfedildi.
1: 2022 yılında hayatını konu alan Barış Akarsu Merhaba filmi sinema severlerle buluştu. Çünkü bazı insanlar yalnızca yaşadıkları dönemi değil, kendilerinden sonraki kuşaklara da ilham verirler.
0: Barış Akarsu da işte böyle bir isimdi. Samimiyetiyle, müziğiyle, insan sevgisiyle. Kısaca ömrüne sığdırdığı büyük başarılarla Türk müzik tarihine silinmeyecek bir iz bıraktı.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün İz Bırakanlar programında sesiyle milyonların kalbinde yaşamaya devam eden Barış Akarsu'yu sevgi ve özlemle ve saygıyla andık. Onun hikayesi bize bir kez daha gösteriyor ki sanatçının gerçek ömrü takvimlerde yazan yıllarla değil, eserlerinin insanların yüreğinde yaşamaya devam ettiği süreyle ölçülür.
0: Hazırlayıp sunduğumuz programda mikrofon başında ben Emine Ertürk Karaaslan.
1: Ben Diler Demir.
0: Programımızı sanatçıdan dinleyeceğimiz Barış Manço'ya ait Unutulmadım şarkısıyla noktalayacağız.
1: Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak görev aldı. Bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşuncaya kadar sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 30, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 33, Konya 35, Nevşehir 31, Niğde 33, Sivas 31 ve Yozgat 30 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 26, Bayburt 33, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize 27, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 32 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 27, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 32, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 28, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 42, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, günün ilk saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan, akşam batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki, kod Tarık Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Tarık Güler'in 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalanan DAEŞ'ın sözde Türkiye yapılanması yöneticilerinden Kasım Güler'in kardeşi olduğu, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal hesabından 15 Temmuz'un 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 16'da İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı gerçekleştirileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'la Amerika arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye şampiyonayı ikisi altın, üçü gümüş olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlamış oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan

Gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: evinizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 30, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 33, Konya 35, Nevşehir 31, Niğde 33, Sivas 31 ve Yozgat 30 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 26, Bayburt 33, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize 27, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 32 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 27, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 32, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 28, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 42, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, günün ilk saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan, akşam batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyindeki 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bülten aranan Abdüsselam Türki, kod talipleri Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalanan DAEŞ'ın sözde Türkiye yapılanması yöneticilerinden Kasım Güler'in kardeşi olduğu, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal hesabından 15 Temmuz'un 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 16'da İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı gerçekleştirileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'la Amerika arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye şampiyonayı 2'si altın, 3'ü gümüş olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlamış oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye

cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadar geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi Alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, Alo 177.

0: orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbahardaysa yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 33, Edirne 33, İstanbul 30, Kırklareli 30, Kocaeli 30, Sakarya 29, Tekirdağ 28 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 30, Burdur 36, Hatay 31, Isparta 36, Kahramanmaraş 37, Mersin 33 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı da az bulutlu geçecek. Aksaray 34 derece, Ankara 34, Çankırı 34, Eskişehir 30, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 33, Konya 35, Nevşehir 31, Niğde 33, Sivas 31 ve Yozgat 30 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 32 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 34 derece, Artvin 26, Bayburt 33, Çorum 33, Giresun 26, Gümüşhane 31, Ordu 26, Rize 27, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 32 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 34 derece, Ardahan 27, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 32, Hakkari 35, Iğdır 36, Kars 28, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 41 derece, Batman 42, Diyarbakır 42, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ve o gece yaşananların hafızalarda canlı tutulması amacıyla kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldığı günden bu yana 440.025 ziyaretçiyi ağırladı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Ankara'da 5 ayrı soruşturmada 166 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'ne ait 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacağını bildirdi. Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6.125,52 liradan işlem görüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Gazze'de erken toparlanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 883,6 milyon euroluk mali katkıyı bir araya getiren Gazze ekibi girişimi adlı bir girişim başlattığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklama hakkında Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz dedi. Japonya hükümeti, Amerikan merkezli New York Times gazetesinin haberinde Japonya'nın Rusya'nın casus üssü haline geldiğinin iddia edilmesi sonrası ülkede yabancı casusluğa karşı daha sert önlemler alınacağını bildirdi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22'de başlayacak. Bu büyük kapışma TRT Spor ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakik.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için bir şiir derledik. Sükutu hayaller. Artık o şiirler, artık o liseden yeni mezun, gülüşü tomurcuk, gözyaşı hazır ol da kıl kalan değil unutmaya. Havaya bile çizerim havaya bile çizerim öfkemi, bile çizerim öfkemi, delil bırakmam ardımda. Ruhuma ikizdirken arayış o tenüs, aradığım değil, aradığım değil, aradığım, paralellikleriyle bana denk, kenarlarıyla bağlı olan, beni sözcüklerle özetlemeye çalıştıkça, beni ufaltmaya çalıştıkça büyürüm ben. Yapma. Sesime dizeler eksik değil. Sadece sen yorgunsun arayıp da bulmakta. Ben kartlarımı açık oynadım hep. Fazlasın bir yarına. Ne gam ne tasa yokluğumda. Sükunet veriyorum hediyem sana. Kıbleni bul. Sonra beni. Ben hayal bile olsam gittiğince gitmiyorum. Bittiğince bitmiyorum. Ah. Başka bir şey deyince de sesim çıkmıyor dostum. Kıymetini bilsek, hava geç kararıyor artık. Sabahlar daha kısa. Ne yarından ümitliyim bu ara, ne de gözlerim yolda. Bir kendim varım, ellerimi yine kendim tutarım. Durur durur, yine kendime sarılırım. Ne de olsa buna alışkınım. Acılar ilişmez saçımın teline. Hepsi gençliğin acıyla uyanılan barok döneminde. Sana gelince... Oyuncağı bol bir vitrinde, kim bilir kaçıncıyım, merak etmiyorum. Ellerinde değerim ne, kaç ederim gözünde, inan tartmıyorum. Saçların özel sabunlarla, ip ince, efil efil. Sesin içinde bazen bana yön verir. Belalara selam diyecek kadar güzeldik seninle. Akıllı kızlardan saymıştın beni. Gözlerin övgü doluydu, bir peri kızı gibiydim gözlerin üstümdeyken. Şifalı dualar gibi benden ben yapabilirdin sen. Genetik malumunuz, dizeleri tamamlatmayan, masalları erken bitiren ben değilim. Bilmem anlatabiliyor muyum. Umut diyoruz ya, umut o bir suflör. Aynı cümleyle herkesin tiyatro sahnesinde. Heykeltıraş yüze ışık veren, bir mimar yeniden şekillendiren. Bir öğretmen ideallerini kaybetmemiş. Bir lohusa kadın, memelerine süt gelmiş. Kırmızı başlıklı kız, tilkiye güvenen. Geceleri kimsesizken kalbin ritmini ezberleyen bir kız. Tavanda bir pencere, baş üstünde bir yıldız. Tavada bir balık, karnımız doydu dedirten. Arsız mı arsız? Umut, pak bir gömlek. Kimseye göstermeden, her sabah giyilen... Kimse öğretmese de her gün doğumunu ebesiz sabırla bekleyen. Dedim ya, avutmuyor şiirler. Artık o liseden yeni mezun, gülüşü tomurcuk, gözyaşı hazır ol da kız ben değilim. Ne kalem ne kağıt lazım derdimi anlatmaya. Havaya bile çizerim aşkımı ama delil bırakmam ardımda. Sesime dizeler eksik değil. Sadece sen tembelsin. Ben bütün kartlarımı yaydım önüne. Bakmak için nedensizsin. Sükunet veriyorum dedim ya sana hediye. İster al, ister ver geriye. Senden değil ama yarından ümitliyim. Birleşip ayrılan yolu fark etsem de vakit oldukça geçti. Ben artık gitmeliyim. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar şiirle, şarkıyla kalın. Kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Ormanlarımız yok oluyor. Ormanlara verdiği tahribat. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 17-29, Bilecik 16-26, Bursa 18-28, Çanakkale 20-32, Edirne 18-32, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli 19-28, Sakarya ve Tekirdağ 18-27, Yalova 19-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-29, Aydın 22-37, Denizli 22-34, Kütahya 13-26, İzmir 23-34, Manisa 21-33, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 25-35, Burdur 19-33, Hatay 23-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 27-33, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-32, Ankara 18-30, Çankırı 18-29, Eskişehir 15-26, Karaman 18-32, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-31, Kırşehir 18-32, Konya 20-32, Nevşehir 18-31, Niğde 19-32, Sivas 12-31, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 19-27, Bolu 14-23, Düzce 17-25, Karabük 17-24, Kastamonu 17-22, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-32, Artvin 18-26, Bayburt 14-31, Çorum 16-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-30, Ordu 19-28, Rize 22-27, Samsun ve Sinop 21-30, Tokat 16-30, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 17-35, Ardahan 13-29, Bingöl 23-36, Bitlis 17-30, Elazığ 20-37, Erzincan 21-36, Erzurum 15-31, Hakkari 19-33, Iğdır 23-38, Kars 13-30, Malatya 21-37, Muş 21-36, Tunceli 21-37, Şırnak 25-35, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 20-41, Diyarbakır 22-40, Gaziantep 23-37, Kilis 22-36, Mardin 26-34, Şanlıurfa 25-40, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısıyla sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bülten aranan Abdüsselam Türki, KOT talipleri Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalanan DAEŞ'ın sözde Türkiye yapılanması yöneticilerinden Kasım Güler'in kardeşi olduğu, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sosyal hesabından 15 Temmuz'un 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 16'da İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı gerçekleştirileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'la Amerika arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye şampiyonayı 2'si altın 3'ü gümüş olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlamış oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik-Devlet yolunda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: antenin yıldırımı çekme olasılığı var mıdır? Yıldırımın farklı türleri vardır. Birincisi buluttan toprağa, ikincisi buluttan buluta, üçüncüsü buluttan etrafındaki havaya. En çok bilinen ve bizler için tehlike arz eden türü ise buluttan toprağa olan yıldırımdır. Bu yıldırımın sebebi aşırı elektrik yüküyle yüklenmiş bulutla elektriksel olarak nötr olan toprak arasında elektriksel gerilim oluşur. Bulutla toprak arasındaki mesafe azaldıkça elektriksel alan artar ve normalde yalıtkan olan havanın elektriksel olarak kırılmasıyla, yani havadaki gaz parçacıklarının yüksek elektriksel alanda iyonize olarak iletken hale gelmesiyle oluşur. Sonuçta anlık olarak buluttan toprağa çok yüksek akım akar. Ta ki bulutla toprak aynı elektriksel potansiyele sahip oluncaya kadar. Yani bulutun tüm elektriksel yükünü kaybederek nötr hale gelene kadar. Dolayısıyla yıldırımlı günlerde yıldırımın yeryüzüne düşeceği muhtemel yerler gökyüzüne en yakın yerlerdir. Yani yeryüzünden en yüksek yerler, anten, telefon direkleri, yüksek gerilim hatları, cami minareleri gibi. Bu nedenle yağmurlu ve şimşekli havalarda televizyon izlemek tehlikelidir. Yıldırım anten üzerine düşebileceği gibi yakın bir yerdeki elektrik dağıtım hatlarına düşerek prizlerimizdeki gerilimin yükselmesine neden olur. Bu durumda sadece izlediğimiz televizyon değil, elektrikle çalışan tüm cihazlarımız zarar görebilir. Ayrıca bu tür havalarda telefonla konuşmak da tehlikelidir. İşte bu yüzden bu tür havalarda özellikle ev içindeysek elektrikle çalışan cihazlardan uzak durmalı ve mümkünse onları prizden çekmeliyiz.
1: Biliyor muydunuz?
0: Teleskop nasıl icat edildi? Yeni gökyüzü görünümünün oluşmasında kesin rolü oynayacak olan adım, sadece uzmanlarca takdir gören astronomik hesapların geliştirmesi çalışmaları değildir. Bunu sağlayan güneş, ay ve yıldızların daha yakından incelenebilmeleri için gökyüzü cisimlerini yeryüzüne yaklaştıran ve herkesin yararlanabildiği bir fizik aracı olan teleskobun icadı oldu. Büyük olasılıkla teleskop, bir bilimsel faaliyet ürünü olarak icat edilmiş değildir. Hollanda'da gözlük üretiminde ortaya çıkan bir yan üründür. Efsane, 1600 yıllarında bir çocuğun Lippershey'in dükkanında bir mercekten vitrinde duran bir diğer merceğe baktığı ve bunun da dışarıdaki cisimleri daha yakın gösterdiğini fark ettiği şeklindedir. Teleskobun icadı için bir bilimsel dehanın gerekmemiş olması aslında bu icadın zamanının da çoktan gelip geçmiş olduğunu göstermektedir. Teleskoba her zaman için ihtiyaç duyulmuştu ama gerçekleştirilebileceği düşünülmediğinden bu alanda herhangi bir girişimde bulunulmamıştı. Oysa bunu sağlayabilecek araç ve yollar aslında 300 yıldır ortadaydı. Ancak şans eseri icadına neden olan olay 16. yüzyılın artan zenginliği içinde optik üretiminin de nicel bakımdan yoğunlaşması oldu.
1: Biliyor muydunuz?
0: Akrebin yavrularını doğururken sırtını parçaladığını ve kısa bir süre sonra da çocuklarını tam anlamda göremeden öldüğünü? Amerika tarihindeki tek yabancı dille yapılan anlaşmanın Türkçe yapıldığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Osmanlı İmparatorluğu'yla yaptığı 22 maddelik Trablus Antlaşması'na 1818 yılına kadar bağlı kaldığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuvabildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.
1: İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programından herkese gönül dolusu selamlar. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bu hafta Türk pop müziğinin en duygusal, en içten seslerinden birini anıyoruz. Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, sözleriyle kalplere dokunan bir sanatçı, Harun Kolçak. Bugün onun hayatına, sanatına ve hafızalarımıza kazınan eserlerine birlikte yolculuk yapacağız. Programımıza Beni Affet şarkısını dinleyerek başlıyoruz.

Sevgili dinleyenler, bugün Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Harun Kolçak'ın hayatına ve müziğine birlikte yolculuk yapıyoruz. 15 Temmuz 1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Harun Kolçak, sinema sanatçısı Eşref Kolçak ve Özcan Kolçak'ın oğluydu. Eğitimine St. Benot Lisesi'nde devam ederken müziğe olan ilgisi giderek arttı. Lisede okurken müziğe olan ilgisi giderek arttı. İlk yıllarında bas gitar çalarak müzik dünyasına adım atan Kolçak, içindeki tutkuyu fark edince babasıyla konuşarak okulunu bırakıp profesyonel müzik hayatını seçti. Şimdi onun en tanınmış eserlerinden birine kulak verelim. Gir Kanıma.

Müzik kariyerinin ilk önemli durağı ise Türk pop müziğinin öncülerinden biri olan Erkin Koray'dır. 1977 yılında Erkin Koray'ın Tutkusu albümünde bas gitar çalarak profesyonel müzik hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. Genç yaşlarda başlayan bu serüven onu yıllar içinde Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri haline getirdi. Şimdi Harun Koçak'ın müzik yolculuğundaki ilk büyük çıkışlarından biriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yıllar.

1977 yılı Harun Kolçak için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Silahlı Poda, Ritim 68 Orkestrası'na bas gitarist olarak katıldı. Askerlik dönüşünde ise yönünü caz müziğine çevirdi. Aydın Esen, Neşet Doğacan, Nüket Doğacan ve Erol Pekcan gibi önemli isimlerle çalışarak müzikal birikimini geliştirdi. Ardından hayatını değiştirecek bir teklif aldı. On Not Tunç Orkestrası. Sezen Aksu'nun teşvikiyle sahnede sadece bas gitar çalan bir müzisyen olmaktan çıkıp şarkı söylemeye başladı. Tam 7 yıl boyunca On Not Tunç Orkestrası'nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı. Bu dönemde Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile yaptığı düetlerle çeşitli müzik yarışmalarında ödüller kazandı. Ayrıca Nilüfer, Sezen Aksu ve Zerrin Özer gibi sanatçıların albümlerinde geri vokal olarak yer aldı. 1991 yılında ise Onlu Tunç prodüktörlüğünde hazırlanan Beni Affet albümüyle büyük çıkışını gerçekleştirdi. Albümde yer alan Yir Kanıma dönemin en çok konuşulan şarkılarından biri oldu ve Harun Kolçak adını Türk pop müziğine altın harflerle yazdırdı. 1990'lı yıllar Harun Kolçak'ın kariyerinde yükseliş dönemiydi. 1993 yılında En Büyük Aşk, 1995 yılında ise Yanımda Kal albümleri müzikseverlerle buluştu. Bu dönemde İskender Paydaş'la başarılı çalışmalara imza atan sanatçı, duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. 1996 yılında Litvanya'da düzenlenen uluslararası bir müzik festivalinde Mikulayim Sana adlı şarkısıyla en iyi ikinci şarkı ödülüne layık görüldü. Şimdi bu şarkıya kulak verelim.

1998 yılında yayınlanan Teslim Oldum albümüyle başarılarını sürdürdü. Harun Kolçak'ın şarkılarında aşk, özlem, bağlılık ve içsel yolculuk temaları her zaman ön plandaydı. Dinleyiciler onun eserlerinde kendi hayatlarından izler buldu. Şimdi sırada sanatçının en sevilen eserlerinden biri var. Teslim Oldum.

2000'li yıllarda müzik kariyerine kısa aralar verse de Harun Kolçak üretmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. 2006 yılında yayınladığı Müzisyen albümüyle yeniden dinleyicilerinin karşısına çıktı. Bu albümün prodüktörlüğünü Sezen Aksu üstlenirken düzenlemelerde Mustafa Ceceli ile çalıştı. 2012 yılında Yeniden Doğuyorum albümünü yayınladı. Ardından rock müziğe farklı bir yorum getirdiği Harun Kolçak Rock Off projesini hayata geçirdi. Şimdi Yeniden Doğuyorum şarkısına kulak veriyoruz.

2016 yılında ise sanat hayatının 25. yılına özel hazırladığı Çeyrek Asır albümüyle büyük ses getirdi. Albümde yeni nesli sanatçılarla yaptığı düetler hem eski hem de yeni dinleyicileri bir araya getirdi. Bu proje sayesinde Harun Kolçak şarkıları yeniden listelerde üst sıralara yükseldi ve genç kuşaklarla buluştu. Harun Kolçak'ın hayatında müzik kadar mücadele de önemli bir yer tuttu sevgili dinleyenler. 2010 yılında prostat kanseriyle mücadele ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Tedavi sürecinde hayata dair umut dolu açıklamalarıyla pek çok kişiye ilham verdi. Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor sözü, onun yaşamı nasıl karşıladığını en iyi anlatan ifadelerinden biri oldu. 2014 yılında ameliyat geçirdi, ardından sağlığına kavuştu. Ancak 2016 ve 2017 yıllarında hastalığı yeniden yükseltti. Tüm tedavilere rağmen Harun Kolçak 19 Temmuz 2017 tarihinde 62 yaşında hayata veda etti. Ardında unutulmaz şarkılar, güçlü bir sanat mirası ve milyonlarca seven bıraktı. Bugün hala radyolarda, evlerde ve kalplerde yaşamaya devam ediyor. Şimdi Harun Kolçak'ın sanat yaşamının özeti niteliğindeki özel bir çalışmayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yanımda

0: Sevgili dinleyenler, bugün Türk pop müziğinin değerli isimlerinden Kolçak'ın hayatına, mücadelesine ve unutulmaz şarkılarına birlikte tanıklık ettik. Müziğiyle kalplere dokunan, sesiyle duygularımıza tercüman olan Harun Kolçak'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Onun şarkılarında kendimizi bulduk. Bazen bir şarkı, bazen bir ayrılığı hatırladık. İşte müzik böyle bir şey. Zamanı durdurur, hatıraları canlandırır. Bir sanatçı düşünün, yıllar geçse de şarkıları ilk günkü gibi hissediliyorsa işte o iz bırakmıştır. Sevgili dinleyenlerimiz, programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka iz bırakanlar programında tekrar buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel su baskını yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Önümüzdeki 2 saatlik periyotta Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel su baskını yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 17-29, Bilecik 16-26, Bursa 18-28, Çanakkale 20-32, Edirne 18-32, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli 19-28, Sakarya ve Tekirdağ 18-27, Yalova 19-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar günü Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-29, Aydın 22-37, Denizli 22-34, Kütahya 13-26, İzmir 23-34, Manisa 21-33, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 25-35, Burdur 19-33, Hatay 23-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 27-33, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-32, Ankara 18-30, Çankırı 18-29, Eskişehir 15-26, Karaman 18-32, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-31, Kırşehir 18-32, Konya 20-32, Nevşehir 18-31, Niğde 19-32, Sivas 12-31, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 19-27, Bolu 14-23, Düzce 17-25, Karabük 17-24, Kastamonu 17-22, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-32, Artvin 18-26, Bayburt 14-31, Çorum 16-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-30, Ordu 19-28, Rize 22-27, Samsun ve Sinop 21-30, Tokat 16-30, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 17-35, Ardahan 13-29, Bingöl 23-36, Bitlis 17-30, Elazığ 20-37, Erzincan 21-36, Erzurum 15-31, Hakkari 19-33, Iğdır 23-38, Kars 13-30, Malatya 21-37, Muş 21-36, Tunceli 21-37, Şırnak 25-35, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 20-41, Diyarbakır 22-40, Gaziantep 23-37, Kilis 22-36, Mardin 26-34, Şanlıurfa 25-40, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ve o gece yaşananların hafızalarda canlı tutulması amacıyla kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldığı günden bu yana 440.025 ziyaretçiyi ağırladı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Ankara'da 5 ayrı soruşturmada 166 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'ne ait 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacağını bildirdi. Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6.125,52 liradan işlem görüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Gazze'de erken toparlanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 883,6 milyon euroluk mali katkıyı bir araya getiren Gazze ekibi girişimi adlı bir girişim başlattığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklama hakkında Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz dedi. Japonya hükümeti, Amerikan merkezli New York Times gazetesinin haberinde Japonya'nın Rusya'nın casus üssü haline geldiğinin iddia edilmesi sonrası ülkede yabancı casusluğa karşı daha sert önlemler alınacağını bildirdi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22'de başlayacak. Bu büyük kapışma TRT Spor ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın. Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım

0: Çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'le Çankırı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde olması, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Edirne, Çanakkale'nin kuzeyi, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Önümüzdeki 2 saatlik periyotta Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın.

Diyabetisinin genetik bir bileşeni mi var? Konuşmayı nasıl bu kadar kolay öğreniyoruz? Hepimiz konuşarak anlaşıyoruz. Düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Peki ana dilimizde konuşmayı, yazmayı ve düşünmeyi nasıl öğreniyoruz? Hepimiz bir şekilde konuşuyoruz. Çocukluktan itibaren başkalarıyla bir şekilde iletişim kuruyoruz. Peki ana dilimizde konuşmayı, yazmayı ve düşünmeyi nasıl öğrendik? Bu soruyu cevaplamak ana dil yerine ikinci bir dil düşünüldüğünde çok daha kolay aslında. Her şeyden önce yeni bir dili sistematik bir şekilde öğrenme eğilimindeyiz. Oysa ana dilimizin öğrenilmesi bir şekilde planlanan bir eylem değil. Bu nedenle onu nasıl öğrendiğimiz konusunda da farklı görüşler var. Ana dilimizi nasıl öğrendiğimizi anlamak dil bilimcileri bile şaşırtan bir konu. Doğduğumuzda hiçbir dil bilmezken etrafımızdaki kişileri duydukça o dili öğreniyoruz. Bu gerçekten ilginç. Dil edinimi konusunda dil bilimcilerin farklı görüşleri var. Bu konuda en etkili görüşlerden biri ise Noam Chomsky'den geliyor. Noam Chomsky'ye göre insanda dil yetisi doğuştan gelen bir yeti ve diğer bilişsel yetilerden bağımsız. İnsanların dil yetisi doğuştan gelir. Yani genetik. Bir diğer deyimle dil yetisi bize doğuştan kodlanmıştır. Konuşmayı nasıl öğrendiğimiz yani dil edinimiyle ilgili de iki temel görüş hakim. Bunlardan ilki dil ediniminin doğuştan olduğunu

0: savunur. Diğeri ise deneyimlerimiz sonucu olduğunu savunur. Chomsky'ye göre dil edinimi doğuştandır. Buna göre insan zihni doğduğunda hali hazırda bazı bilgiler içermektedir. Dil bilimcilerin ana dilimizi nasıl öğreniyoruz sorusuna buldukları yanıtlardan biri de davranışçılık. Ancak dil öğrenme konusunda davranışçılıkla cevap aramak pek de kabul gören bir yöntem değil ve kolayca çürütülebilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, aynı evde aynı koşullarda büyüyen bir insan ve bir maymunu ele alalım. Koşullar aynı olmasına rağmen insan bebeği büyüdükçe kendini ifade etmek isteyecek ve konuşmaya başlayacaktır. Ancak maymun büyüse de böyle bir ihtiyacı olmayacaktır. Çünkü insanlar maymunlarda olmayan bir donanıma sahip. Çünkü çocuk duyduklarından çok daha fazlasını konuşabilir. Bir çocuğa ana dili öğretmek için istisnalar hariç kimse çocuğuna eğitim vermez. Çocuk kendiliğinden sonradan öğrenilse çocukta karmaşık gelebilecek bir dili kolayca öğrenebilir. Dilin insan kapasitesinin veya etkinliğinin diğer unsurlarından bağımsız olarak tasavvur edilmesi gerektiği doktrini, Chomsky'nin dil edinimi teorisinin merkezinde yer alır. Chomsky ve onu takip edenler dilin bağımsız olduğunu savunur. Dil bilgisinin benzersiz bir doğası vardır. Chomsky dili tüm dillerde geçerli olan belirli değişmez ilkeleri içeren bir kavram olarak tasavvur eder. Dil öğrenimi tamamen benzersiz bir şekilde gerçekleşiyor. Dilin evrenselliği kavramı da burada çok önemli. Dil bilimciler dil üzerinde çalışırken herhangi bir özel dil bilgisi, örneğin Fransızca, Arapça veya İngilizce değil, insan türünün dil yetisiyle ilgilenirler. Konuştuğumuz diller arasındaki farklılıkların anlaşılması da makul kabul edilebilir. Dil farklı ırk ve kültürlerdeki insanların farklılıkları olsa dahi ortak özellikler taşır. Dillerde bulunan bu ortak olan değerlere de evrensel dil bilgisi denir. Bu mekanizma sadece maruz kalma yoluyla öğrenilir. Temel olarak aynı işitme sistemine sahip bir maymunu ele alırsak, aynı şartlar altında olduğunu varsayarsak yine de maymun salt sesten başka bir şey duyamaz. İnsanlar ise farklı. Bu bir tür büyü değilse o zaman dil yetisinin doğuştan geldiğinin de bir kanıtı niteliğinde. Yapılan araştırmalara göre insan daha bebekken bile ana dilinin yapısını diğer dillerden ayırabiliyor. Kara kutu fikrine geri dönersek, dil öğrenen bir çocuğu incelediğimizi hayal edersek, çocukların erişebildikleri birincil dil verileri, örneğin etraflarında konuşulan ve maruz kaldıkları sözcükler, kendilerinin nasıl konuşmaya başladıklarını kolayca analiz edebiliriz. Kolayca ulaşamadığımız şey ise duydukları dışındakileri nasıl öğrendikleri. İşte tüm bu çalışmalar da bunun için yapılmakta. Peki ilk insanlar hangi dili konuşuyordu? Dil biliminde ön insan dili olarak nitelendirilen ya da proto insan dili denilen dünyadaki tüm dillerin atası olan hipotetik ana dildir. Dilin kökeninin tek tüm doğal dillerinin tahminen orta paleolitik çağda tek bir kaynaktan türediği monogenetik varsayımına dayanır. Bu kavram hala tartışmalı ve tarihsel dil bilimi tarafından da doğrulanamamıştır. Günümüzde var olan dillerin atası olarak öne sürülen bu dilin daha öncesi olduğu da iddia edilemez. İlk insanlar çevrelerindeki sesleri taklit ederek ilkel dillerle konuşmuşlardır. Modern tüm dillerde doğal ses yansımalarına karşılık gelen sözcükler bulunmaktaydı. Bu da yansıma teorisini desteklemektedir. Dünyada konuşulan ilk dilin ise Tamilce olduğu varsayılmaktadır. Dravidian dil ailesinin bir parçasıdır. Araştırmacılar bu dilin 2000 yılı aşkın bir süredir konuşulduğunu ve dünyanın yaşayan en eski dillerinden biri olduğunu öne sürmektedir. Yine akıllardan geçen sorulardan biri, Hazreti Adem hangi dili konuşuyordu? Hazreti Adem'in dili İslami telakkiye göre Arapça, Yahudi ve Hristiyanlara göre ise Aramice'dir. Cennette Arapça yeryüzüne inince de Süryanice konuştuğu 12 yazı çeşidiyle 700 dil bildiği de öne sürülmektedir. Dinimize göre Hazreti Adem de yeryüzüne indirilmeden önce cennette bulunduğu zamanlar Arapça konuşuyordu. Ayrıca bu dil peygamberimizden başka diğer peygamberlerden bazılarının da konuştuğu dildi.
1: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.

Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Önümüzdeki 2 saatlik periyotta Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 17-29, Bilecik 16-26, Bursa 18-28, Çanakkale 20-32, Edirne 18-32, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli 19-28, Sakarya ve Tekirdağ 18-27, Yalova 19-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-29, Aydın 22-37, Denizli 22-34, Kütahya 13-26, İzmir 23-34, Manisa 21-33, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 25-35, Burdur 19-33, Hatay 23-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 27-33, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-32, Ankara 18-30, Çankırı 18-29, Eskişehir 15-26, Karaman 18-32, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-31, Kırşehir 18-32, Konya 20-32, Nevşehir 18-31, Niğde 19-32, Sivas 12-31, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 19-27, Bolu 14-23, Düzce 17-25, Karabük 17-24, Kastamonu 17-22, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-32, Artvin 18-26, Bayburt 14-31, Çorum 16-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-30, Ordu 19-28, Rize 22-27, Samsun ve Sinop 21-30, Tokat 16-30, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 17-35, Ardahan 13-29, Bingöl 23-36, Bitlis 17-30, Elazığ 20-37, Erzincan 21-36, Erzurum 15-31, Hakkari 19-33, Iğdır 23-38, Kars 13-30, Malatya 21-37, Muş 21-36, Tunceli 21-37, Şırnak 25-35, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 20-41, Diyarbakır 22-40, Gaziantep 23-37, Kilis 22-36, Mardin 26-34, Şanlıurfa 25-40, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, günün ilk saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan, akşam batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki, kod talipçileri Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye yapılanması yöneticilerinden Kasım Güler'in kardeşi olduğu, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ne sosyal hesabından 15 Temmuz'un 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 16'da İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı gerçekleştirileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'la Amerika arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye şampiyonayı 2'si altın, 3'ü gümüş olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlamış oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 15-26 derece. Atina az bulutlu ve açık 26-37. Belgrad çok bulutlu 19-28. Helsinki parçalı bulutlu 11-18. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 15-22. Londra parçalı bulutlu 14-24. Madrid az bulutlu ve açık 21-35 derece. Paris parçalı bulutlu 23-35. Priştine parçalı bulutlu 15-28. Roma parçalı bulutlu 22-31. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22. Tiran parçalı bulutlu 19-34. Varşova parçalı bulutlu 17-27. Viyana parçalı bulutlu 16-32. Zürih parçalı bulutlu 18-33 derece. Amman az bulutlu ve açık 21-35. Aşgabat az bulutlu ve açık 25-36. Bağdat az bulutlu ve açık 28-46. Bişkek parçalı bulutlu 20-36. Kabil parçalı bulutlu 18-32. Kerkük az bulutlu ve açık 27-45. Kuveyt az bulutlu ve açık 32-43. Medine az bulutlu ve açık 32-46. Mekke az bulutlu ve açık 31-42. Riyad az bulutlu ve açık 29-44. Şam az bulutlu ve açık 18-39. Tahran az bulutlu ve açık 28-38. Taşkent az bulutlu ve açık 29-40 derece. Cezayir az bulutlu ve açık 21-35. Kahire az bulutlu ve açık 22-38. Melbourne parçalı bulutlu 8-16. Montreal parçalı bulutlu 18-28. New York parçalı bulutlu 20-28. Sydney parçalı bulutlu 10-19. Washington parçalı bulutlu 18-31 derece. Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25. Frankfurt parçalı bulutlu 20-33. Gümülcine parçalı bulutlu 20-30. Kırcahane parçalı bulutlu 20-31. Köln parçalı bulutlu 17-31. Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-25. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 15-30. Podgorica parçalı bulutlu 21-34. Selanik parçalı bulutlu 23-33. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26. Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24. Balkaneş parçalı bulutlu 16-24. Zenitsa parçalı bulutlu 15-28. Gazimagosa az bulutlu ve açık 23-35. Girne az bulutlu 25-30. Lefkoşa az bulutlu 21-31. Güzelyurt az bulutlu ve açık 20-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Gece midir insanı hüzünlendiren yoksa insan mıdır? Hüzünlenmek için geceyi bekleyen bana düşün. Gece midir seni bana düşündüren yoksa ben miyim? Seni düşünmek için geceyi bekleyen. Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

0: fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamızın ay ışığında denizle dans edişine en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince, gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuza başlayalım. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenizde eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302-25-25, istek@mgm.com.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz gecenin sesi 2019. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere güzel bir gece diliyoruz. Bugün de birbirinden güzel şarkılar ve duygulara tercüman olan şiirler eşlik edecek. Gecenin sesi ışıklar sönünce ortaya çıkar. Mum ışığında dinlenir bu özel şiirler ve özel şarkılar. Yanına da bir fincan kahve ya da çay eşlik etmeli, öyle değil mi? Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum. Gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin, unutma.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi, Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

Bildiğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşünde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp

şarkılara ses, şiire nefes veren programda iki güzel duygusal şarkıyı sizlerle buluşturduk. Siz de geceye güzel bir söz bırakmak istiyorsanız iletişim yollarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 302 25 25 telefon numaramız. istek@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına, tanıtım fotoğrafımızın altına mesajlarınızı bekliyoruz.

Gecenin Sesi, Şems-i Belli'den paylaşacağımız güzel bir şiirle devam ediyor. Üç rengin hikayesini anlatacağız size. Önce bir fon değişikliği yapalım. Sonrasında şiirin duygusuna kapılıp gidelim. Sizler de radyolarınızın sesini biraz daha açın ve bizi dinlemeye devam edin. Gecenin Sesindeki yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bizden ayrılmayın.

Seni ilk gördüğüm gün kırmızılar giymiştin. Gözlerin alev alev. Seviyorum demiştin, hatırlar mısın? İkinci gördüğüm gün yeşiller giymiştin. Yaprak gibi tazeydin. Beni bekle demiştin, hatırlar mısın? Seni son gördüğüm gün sarılar giymiştin. Solan ümitler gibi ve yanında bambaşka biri.

Kırmızıda aşkı, yeşilde ümidi, sarıda ihaneti gördüm. Kırmızı dudaklım, yeşil gözlüm, sarı saçlım, aldattın beni. Ne çabuk unuttun şarkımızı, gurbete gideni dönmez mi sandın? Gurbete gideni dönmez mi sandın?

zalimlere kan kusup mazlumlara can olan, kağıtla kalemin intizarıdır şiir. Bazen de vurgun yemiş, kalpte kendini bulan, şimşek çakmış bulutun ahuzarıdır şiir. Çağlayan her pınardan, yar elinden su içip, yüreklere bağ örüp, her dalda çiçek açıp, bir kurşun kanadında aşk deryasına uçup, ilham almış şairin kârgüzarıdır şiir. Çekilen her çileyi yanan harda bilerken, kanayan yaraları tımar edip belerken, hayal yığınlarının kepeğini elerken, bent örmüş gözyaşların itirazıdır şiir. Sevda çekmeye dursun, denizler benzer çöle, maşuka name dizer, ihtiyaç yok bülbüle. İlmek ilmek imgeler yoğrulur dilden dile, Türk ozanın, sazının gülizarıdır şiir. Satır satır dizeler destanlara cüz olur, gönüller dergahında güzelleme söz olur, demlenir dimağlarda bütünleşir biz olur, Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir. Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir.

Ey yar, bu mektubu aldığın demde kara topraklara verdim kendimi. Her şey bana engel oldu alemde. Bir coşkun nehirdim, yıktım bendimi. Benim gönlüm doğuşundan deliydi. Başka dünyaların şaşkın seliydi. Bunun böyle olacağı belliydi. Her şey biter, sel yerine döndü mü?

olmaz. Bahar olur, kış olur. Belki senin gözün yaş olur. Ben garibim, benim gönlüm hoş olur. Sevdiklerim ayda yılda andı mı? Yıldız olur sana ışık tutarım. Bülbül olur pencerende öterim. Yer altında belki rahat yatarım. Yer üstünde çektiklerim dindi mi? Şimdi yaşamayı tatlı bulursun. Koşarsın, gülersin, tez yorulursun. Bir gün olur yine bana gelirsin. Deli gönlün yaşama kandı mı? Deli gönlüm yaşama kandı mı?

Güneş her sabah doğar ama senin istediğin yerden doğmaz. Çalışmadan nasibini kazanacağını düşünme mesela. Hayat her daim çıplak ayakla çimlere basıp yağmur altında ıslanacak kadar romantik değil. Her şeyin bir zamanı var. Senin için yazılanı okumak için uğraşmadan yattığın yerden her şeye kader deme. Emek vermediğin ilişkilerden duygu, inisiyatif, özen de bekleme. Olmaz. Zihnin ve bedenin aynı sistemin parçaları. Onları birbirinden ayırmak için uğraşma. Ayıramazsın da. Birliğin olmadığı yerden beraberlik, dayanışmanın olmadığı yerden anlayış da bekleme. Bir olmayı bilmeden bin olmayı isteme kıymetli dinleyicimiz. Şarkılara ses, şiire nefes veren programda, şarkıları şiirle buluşturduğumuz bu güzel programımızda, saat başı rapor ve haberlerin hemen ardından ikinci saatimizle gecenin sesi devam ediyor olacak. İkinci saatimizde de çok güzel bir şiirle tabii ki açılışımızı yapacağız. Öncesinde duygusal bir şarkı, sonrasında çok özel şiirlerden bir tanesiyle birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 17-29, Bilecik 16-26, Bursa 18-28, Çanakkale 20-32, Edirne 18-32, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli 19-28, Sakarya ve Tekirdağ 18-27, Yalova 19-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-29, Aydın 22-37, Denizli 22-34, Kütahya 13-26, İzmir 23-34, Manisa 21-33, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 25-35, Burdur 19-33, Hatay 23-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 27-33, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-32, Ankara 18-30, Çankırı 18-29, Eskişehir 15-26, Karaman 18-32, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-31, Kırşehir 18-32, Konya 20-32, Nevşehir 18-31, Niğde 19-32, Sivas 12-31, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 19-27, Bolu 14-23, Düzce 17-25, Karabük 17-24, Kastamonu 17-22, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-32, Artvin 18-26, Bayburt 14-31, Çorum 16-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-30, Ordu 19-28, Rize 22-27, Samsun ve Sinop 21-30, Tokat 16-30, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 17-35, Ardahan 13-29, Bingöl 23-36, Bitlis 17-30, Elazığ 20-37, Erzincan 21-36, Erzurum 15-31, Hakkari 19-33, Iğdır 23-38, Kars 13-30, Malatya 21-37, Muş 21-36, Tunceli 21-37, Şırnak 25-35, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 20-41, Diyarbakır 22-40, Gaziantep 23-37, Kilis 22-36, Mardin 26-34, Şanlıurfa 25-40, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısıyla sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ve o gece yaşananların hafızalarda canlı tutulması amacıyla kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldığı günden bu yana 440.025 ziyaretçiyi ağırladı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Ankara'da 5 ayrı soruşturmada 166 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'ne ait 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacağını bildirdi. Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6.125,52 liradan işlem görüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Gazze'de erken toparlanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 883,6 milyon euroluk mali katkıyı bir araya getiren Gazze Ekibi Girişimi adlı bir girişim başlattığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklama hakkında Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz dedi. Japonya hükümeti, Amerikan merkezli New York Times gazetesinin haberinde Japonya'nın Rusya'nın casus üssü haline geldiğini iddia edilmesi sonrası ülkede yabancı casusluğa karşı daha sert önlemler alınacağını bildirdi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22'de başlayacak. Bu büyük kapışma TRT Spor ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Çankırı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Edirne, Çanakkale'nin kuzeyi, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer, ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim, rengi başka, tadı başka.

0: şarkılara ses, şiire nefes veren programımızda 22 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında bir kez daha merhaba diyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Şu dakikalarda Facebook'ta kimler bizimle? Veli Eroğlu, Hüseyin Baser, Ayşe Balamaz, İlyas Aydın, Mithat Kaygı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle kalmaya devam edin. Şarkılara ses, şiire nefes veren programımızda gecenin sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor. Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor, paylaşalım hemen. Ankara'dan Esra Küçük sıradaki şiiri tüm sevdiklerine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz programımıza ortak olduğunuz için. Antalya'dan Seçil Tekin sıradaki şiiri kendisine armağan ediyor ve iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Sevda Erkeskin sıradaki şiiri sevdiklerine armağan ediyor. Güzel bir gece diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Songül Dönmez sıradaki şiiri ve şarkıyı sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Tuğba Uslu sıradaki şiiri sevdiklerime ve aileme armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Gecenin Sesi.

Çok suçluyuz hakim bey. Bir başkası sizi görmezden geliyor ve onu suçluyor musunuz? Peki siz neden kendinizi görmezden geliyorsunuz? Kendinizi sevmek, kendinizi iyileştirmek, kendi sorunlarınızla ilgilenmek yerine kendinizi unutmayı mı seçtiniz? O zaman neden başkalarında suç arıyorsunuz? Her şeyi ben yaparım, ben yönetirim, onu da bunu da diye diye yüklere yük ekleyip omuz verecek kimse kalmayınca da oturup ağlıyor musunuz? Yıprandığınızın artık farkına varacak mısınız? Candan olayım derken canınızdan, iyi yürekli olayım derken sağlığınızdan mı oldunuz? Beklediğinizi bulamamaktan, kapalı kapıları açamamaktan, hep kötü şeyler olacak korkusuyla yaşamaktan mı yıldınız? Hayatın kontrolü bizim elimizde değilken bırakın gerilmeyi artık. Gevşeyin, gevşeyin ve gevşeyin. Su akacağı yolu bulsun, siz de gitmeniz gereken yolu. Bizim yolumuz belli. Gecenin sesinde yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Kimi insanlar vardır, size sadece var olmanızla bile sıra dışı bir şey yapıyor olduğunuz hissini verirler. Adeta içinizdeki güzelliği çekip çıkarır ve yüzünüze tutarlar. Bunlar iyilik erleri. Onlar bu çağın soyluları, çiçek dirilticileri. Olur da elimizi tutarlarsa bırakmayalım lütfen. Gecenin sesine devam ediyoruz.
1: Gecenin sesi.

Gözlerinin rengi gibi, yüreğinin rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben ellerini gördüm önce. Toplayan, düzelten, onaran ellerini. Dokunduğuna soluk aldıran, telaşlı, usta, sevecen ellerini. Geç anladım ve inandım. Her gün daha çok inanıyorum. Ellerin, güzel işlerin karıncası. Ellerin, ellerden bıkmış ellerime sığınak. Yüzünün rengi gibi, dudaklarının rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben özverini gördüm önce. İçinden çavlan gibi dökülen özverini. Hep koşan, yürümeyi bilmeyen, hesapsız, gücendirmeyen, saydam özverini. Neye uzansa dirilten, susan, hüzünlenen, sıcak özverini. Geç anladım ve inandım. Gün gün daha çok inanıyorum. Özverin, güzel işlerin arısı. Özverin, sözcüklerden yılmış kafama barınak. Derinin rengi gibi, sesinin rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben seni gördüm önce. Gülen, yaşayan, bilen seni. Körpe bir söğüt dalı gibi çırpınan, durduğu yere can veren, gönüllü, duyan, seven seni. Geç anladım ve inandım. Şimdi daha çok inanıyorum. Sen hayatın ablası, saf olan her şeyin mayası. Sen eşyalardan usanmış kalbime dayanak. Sevgili arkadaşım benim, sana sevgili arkadaşım diyorum. Budur bizim anladığımız sevdanın tanımı. İşte sana bir aşk şiiri. İçinde sevgilim sözcüğü geçmiyorsa suçun yarısı senin. Çünkü ben de bize yaraşanların sözcüğünü değil, kendisini seviyorum senin gibi. Çünkü ben de bize yaraşanların sözcüğünü değil, kendisini seviyorum senin gibi.

kendilerine yeni bir hayat icat eden, sonra da o hayatı inşa etmeye çabalayan insanlara iyi davranın. Standart, kusursuz hayatlar yerine özüne yolculuk eden, sadeleşen, sakinleşen insanlara da iyi davranın. Prensiplerden prensip beğenen, prensip edinip edinip yeri geldiğinde anında terk edenler. Tek prensip nedir biliyor musunuz? İnsan kalabilmek. Gecenin sesi devam ediyor.

Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker, uzak dağlar çeker, uzak evler, ıslanan yapraklar gibi yüzün ışır. Işırsa beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün. Bir sızlar yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürsen beni unutma. Yeni dostlar, yeni rüzgarlar gelir geçer. Yosun muydum, kayan mıydım, nasıl unuttular? Kahredersin, başın önüne düşer. Düşerse beni unutma. Düşerse beni unutma.

Evvela dişlerimiz döküldü. Sonra saçlarımız. Arkasından birer birer arkadaşlarımız. Şu canım dünyanın orta yerinde. Yalnız başına, yapayalnız. Kırılmış kolumuz, kanadımız. Tatlı canımızdan usanmışız. Bir şüphedir sarmış yüreğimizi. Ya kendini aldatıyor demişiz, ya bizi. Bir şüphedir demir atmış ciğerimize. Pamuk ipliğiyle bağlamışlar bizi. Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun. Bir çalım, bir kurum hepimizde. Nereden inceyse oradan kopsun.

0: Bu canım dünyanın orta yerinde hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize. Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar, işte hamsiler sürü sürü, arılar bölük bölük geçer, leylekler tabur tabur. Ya bizler eşrefi mahlukat, boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza gömülmüşüz. Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur, bizler sürü sepet, yalnız birbirimizi öldürmüşüz. Yalnız birbirimizi öldürmüşüz.
1: Gecenin Sesi.

Bir Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli. Bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

Gece diyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmamız dileğiyle. Gecenin sesi Dilerdemir'in sunumuyla.

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 17-29, Bilecik 16-26, Bursa 18-28, Çanakkale 20-32, Edirne 18-32, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli 19-28, Sakarya ve Tekirdağ 18-27, Yalova 19-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-29, Aydın 22-37, Denizli 22-34, Kütahya 13-26, İzmir 23-34, Manisa 21-33, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 25-35, Burdur 19-33, Hatay 23-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 27-33, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-32, Ankara 18-30, Çankırı 18-29, Eskişehir 15-26, Karaman 18-32, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-31, Kırşehir 18-32, Konya 20-32, Nevşehir 18-31, Niğde 19-32, Sivas 12-31, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 19-27, Bolu 14-23, Düzce 17-25, Karabük 17-24, Kastamonu 17-22, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-32, Artvin 18-26, Bayburt 14-31, Çorum 16-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-30, Ordu 19-28, Rize 22-27, Samsun ve Sinop 21-30, Tokat 16-30, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 17-35, Ardahan 13-29, Bingöl 23-36, Bitlis 17-30, Elazığ 20-37, Erzincan 21-36, Erzurum 15-31, Hakkari 19-33, Iğdır 23-38, Kars 13-30, Malatya 21-37, Muş 21-36, Tunceli 21-37, Şırnak 25-35, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 20-41, Diyarbakır 22-40, Gaziantep 23-37, Kilis 22-36, Mardin 26-34, Şanlıurfa 25-40, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki, Kod Tanık Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye yapılanması yöneticilerinden Kasım Güler'in kardeşi olduğu, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sosyal hesabından 15 Temmuz'un 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 16'da İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı gerçekleştirileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'la Amerika arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye şampiyonayı ikisi altın, üçü gümüş olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlamış oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezinin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 15-26 derece, Atina az bulutlu 26-37, Belgrad çok bulutlu 19-28, Helsinki parçalı bulutlu 11-18, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 15-22, Londra parçalı bulutlu 14-24, Madrid az bulutlu ve açık 21-35 derece, Paris parçalı bulutlu 23-35, Priştine parçalı bulutlu 15-28, Roma parçalı bulutlu 22-31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22, Tiran parçalı bulutlu 19-34, Varşova parçalı bulutlu 17-20, bulutlu 16, Ana parçalı bulutlu 16-32, Zürih parçalı bulutlu 18-33 derece, Amman az bulutlu ve açık 21-35, Aşgabat az bulutlu ve açık 25-36, Bağdat az bulutlu ve açık 28-46, Bişkek parçalı bulutlu 20-36, Kabil parçalı bulutlu 18-32, Kerkük az bulutlu ve açık 27-45, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-43, Medine az bulutlu ve açık 32-46, Mekke az bulutlu ve açık 31-42, Riyad az bulutlu ve açık 29-44, Şam az bulutlu ve açık 18-39, Tahran az bulutlu ve açık 28-38, Taşkent az bulutlu ve açık 29-40 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 21-35, Kahire az bulutlu ve açık 22-38, Melbourne parçalı bulutlu 8-16, Montreal parçalı bulutlu 18-28, New York parçalı bulutlu 20-28, Sydney parçalı bulutlu 10-19, Washington parçalı bulutlu 18-31 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Frankfurt parçalı bulutlu 20-33, Gümülcine parçalı bulutlu 20-30, Kırcahane parçalı bulutlu 20-31, Köln parçalı bulutlu 17-31, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-25, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 15-30, Podgorica parçalı bulutlu 21-34, Selanik parçalı bulutlu 23-33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24, Balkaneş parçalı bulutlu 16-24, Zenitsa parçalı bulutlu 15-28, Gazimagosa az bulutlu ve açık 23-35, Girne az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 20-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Göç Göç Oldu, Göçler Yola Dizildi adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesi şöyle. Yıllar, kötü yıllar, seneler, hain seneler, üzerine gide gelmeye diye türküler söylenen yıllar. Son Türklük Kalesi'nin baştan başa işgal edildiği yıllar. Kaledeki en son Türk yiğitlerinin boynuna esaret halkalarının geçirilmeye çalışıldığı yıllar. Düşman bir koldan değil, beş koldan değil, bulabildiği her gedikten kaleye hücum etmiş. Düşman acımasız, hiç insafı yok. Asırlardır bilediği hançerini büyük bir hınçla, kinle Türklüğün böğrüne saplamaya çalışmakta.

Düşman bir çeşit değil, adeta bütün dünya milletleri. Son günlerini yaşayan bu asil milleti artık tarih sayfalarından silmenin çılgınca mutluluğunu yaşıyorlar. Tarihin hangi sayfasını çevirseler Türk adını görmekten bıkmışlar sanki. İşte bu bıkkınlık ve korkuyla karışık bir ruh hali içinde şuursuzca saldırmaktalar Türklük Kalesi'ne. Yalnız onlar mı düşman? Ya dost bildiği, asırlardır yemeyip yedirdiği, giymeyip giydirdiği insanlar? Onlar da kahpece arkadan hançerliyorlar o yıllar. Bu yufka yürekli Şahin pençeleri. Şahinler dağılmış dünyanın dört bir yanına. Anadolu'da yalnız anaları, kızları, gelinleri kalmış. Onlar ya Tunus'a, Cezayir'e, Mısır'a, Yemen'e, Arabistan çöllerine, Kırım'a, Kafkaslara ya da Bosna'ya, Girit'e, Bulgaristan'a vatan savunmasına gitmişler. Oralarda şehit olmuşlar. Anadolu boşalmış zaten. Anadolu'da sefalet diz boyu. Toprağı işleyecek insan bile kalmamış. Kalanlar nineler, dedeler, çocuklar. Gelinler, kızlar bile ellerinde oraklarla vatan müdafasına çıkmışlar. Üstüne üstlük Allahu Ekber dağlarında binlerce Türk yiğidi soğuktan donarak şehit olmuş. Ruslar Kars'a gelmiş. Sarıkamış'ı kısa zamanda aşıp Erzurum'a doğru geliyorlarmış. Zaten Rus ordusunun önünde karşı koyabilecek asker de kalmamış. Bir gün Erzurum'da bir haber yayılmış. Ruslar yarın Erzurum'a girecekmiş diye. Bu söylenti tüm şehir halkını bir anda yıkmış. Eli silah tutan herkes tabyalara koşmuş. Ertesi gün öyle bir çarpışma olmuş ki dillere destan. Günlerce tabyaları aşamamış Ruslar o güçlü orduyla. Karşılarındaki ise en ilkel tüfeklerle ateş açan, ayağında çarığı bile bulunmayan 3-5 Türk askeri ve eli oraklı, kazmalı Kara Fatmalarmış. Tabyalar son mermiye, son şehide kadar direnmiş. Arkadan destek gelmiyor, azık yok, cephane yok. Anadolu'nun zaten iç kısmı bomboş. Kim net getirebilir ki? Bu durumu şehre ulaştırmışlar tabyadakiler. Cephanemiz azığımız bitti. Daha gerilerde bir savunma hattı oluşturmak üzere geri çekileceğiz diye haber gelince şehir halkı gece yüklerler yükü, şafakla birlikte yollara dizilir halk. Erzurum'a tekrar dönmek üzere gözyaşları içinde veda ederler. Halk denilen de yaşlılar ve çocuklardır. Tabyalarda hala çarpışmalar olmakta, nene hatunlar da omuzladıkları cephaneleri, azıkları tabyalardaki 3-5 nefere yetiştirmek için yalın ayak, baş açık, ayakları parça parça olmuş, elleri yarılmış bir halde şehir halkının toparlanıp iyice yol alması için düşmana direnmeye çalışmaktadır. İşte tarih onların adını da asırlar sonra da olsa mutlaka zikredecektir. Milleti, vatanı uğruna varını yoğunu feda edebilen bu isimsiz Türk hatunlarını hem de şanla, şerefle anacaktır tarih yazarları. Ve bu millet böyle cefakar, vefakar ve cesur analar yetiştirmekten gururdur. Onlar hala tabyalarda mücadele ederken göç kervanı Ilıca'ya doğru yola çıkmıştır. Göç yola dizilir. Erzurum'un batısına, Anadolu'nun daha içlerine doğru insana az bir kervan gider. Kimisi kağnılara, kimisi katırlara, kimisi atlara, eşeklere yüklemiş yükünü. Yürekleri şerha şerha yakacak bir acıklı manzara görünür Erzurum ovasında. Palandöken'i de bir mahzun duman bürümüş o gün. Erzurum çaresiz, Erzurum ağlamaktadır.
Çaresiz insanlar Erzurum'a bakıp bakıp ağlıyor. Ağladıkça içleniyor. İçlendikçe dillerine hakim olamıyorlar. Kimileri isyan edercesine beddualar ediyor, kimileri Allah'a yalvarıyor. Kimileri de ağlayarak acıklı türküler tutturuyorlar. İşte o günlerden kalan bir ağlamaklı türkü de bugünlere kadar söylenip gelen göç göç oldu türküsüdür sevgili dinleyenlerimiz. Göç göç oldu, göçler yola dizildi. Uyku geldi, ela gözler süzüldü. 3 gün oldu, elim yardan üzüldü. Ağam, nereden aşar gelir yaylanın yolu? Paşam, nereden aşar gelir Bingöl'ün yolu? Doldur doldur nargilemi tazele. Sarardı gül benzin, döndü gazele. Tut elimden, götür, indir beni mezara. At üstüme avuç avuç toprağı. Ağam, nereden aşar gelir yaylanın yolu? Paşam, nereden aşar gelir Bingöl'ün yolu? Asker indi Ilıca'nın düzüne. Geri döndüm, şehir çarptı gözüme. Ben garibem, kimse bakmaz yüzüme. Ağam, nereden aşar gelir yaylanın yolu? Paşam, nereden aşar gelir Bingöl'ün yolu? Köş köş oldu, köşler yola dizildi. İndi indi yar elimden üzüldü. Uyku geldi, ela gözler süzüldü. Kızlar nereden aşar yaylanın yolu? Sevgili dinleyenlerimiz, bu türküyü Merdan Güven, Raci Alkır, Sabahattin Bulut ve Aşık Mevlüt İhsani'den alıp TRT repertuarına kazandırmıştır. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 17-29, Bilecik 16-26, Bursa 18-28, Çanakkale 20-32, Edirne 18-32, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli 19-28, Sakarya ve Tekirdağ 18-27, Yalova 19-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-29, Aydın 22-37, Denizli 22-34, Kütahya 13-26, İzmir 23-34, Manisa 21-33, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 25-35, Burdur 19-33, Hatay 23-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 27-33, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-32, Ankara 18-30, Çankırı 18-29, Eskişehir 15-26, Karaman 18-32, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-31, Kırşehir 18-32, Konya 20-32, Nevşehir 18-31, Niğde 19-32, Sivas 12-31, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 19-27, Bolu 14-23, Düzce 17-25, Karabük 17-24, Kastamonu 17-22, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-32, Artvin 18-26, Bayburt 14-31, Çorum 16-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-30, Ordu 19-28, Rize 22-27, Samsun ve Sinop 21-30, Tokat 16-30, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 17-35, Ardahan 13-29, Bingöl 23-36, Bitlis 17-30, Elazığ 20-37, Erzincan 21-36, Erzurum 15-31, Hakkari 19-33, Iğdır 23-38, Kars 13-30, Malatya 21-37, Muş 21-36, Tunceli 21-37, Şırnak 25-35, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 20-41, Diyarbakır 22-40, Gaziantep 23-37, Kilis 22-36, Mardin 26-34, Şanlıurfa 25-40, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, günün ilk saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan, akşam batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ve o gece yaşananların hafızalarda canlı tutulması amacıyla kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldığı günden bu yana 440.025 ziyaretçiyi ağırladı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Ankara'da 5 ayrı soruşturmada 166 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeri, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'ne ait 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacağını bildirdi. Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6.125,52 liradan işlem görüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Gazze'de erken toparlanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 883,6 milyon euroluk mali katkıyı bir araya getiren Gazze Ekibi Girişimi adlı bir girişim başlattığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklama hakkında Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz dedi. Japonya hükümeti, Amerikan merkezli New York Times gazetesinin haberinde Japonya'nın Rusya'nın casus üssü haline geldiğinin iddia edilmesi sonrası ülkede yabancı casusluğa karşı daha sert önlemler alınacağını bildirdi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22'de başlayacak. Bu büyük kapışma TRT Spor ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu mevki, Batı Roslar mevki, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'le Çankırı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Gümüşdağ'ın çevreleri, sağanak ve çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin'in Toroslar mevki, Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Edirne, Çanakkale'nin kuzeyi, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz.

aldanmış kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz.

aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz.

kalpsiz. Gönül aldanmış, aşkın yalanmış, senin adınmış kalpsiz kalp.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 17-29, Bilecik 16-26, Bursa 18-28, Çanakkale 20-32, Edirne 18-32, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli 19-28, Sakarya ve Tekirdağ 18-27, Yalova 19-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-29, Aydın 22-37, Denizli 22-34, Kütahya 13-26, İzmir 23-34, Manisa 21-33, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 25-35, Burdur 19-33, Hatay 23-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 27-33, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-32, Ankara 18-30, Çankırı 18-29, Eskişehir 15-26, Karaman 18-32, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-31, Kırşehir 18-32, Konya 20-32, Nevşehir 18-31, Niğde 19-32, Sivas 12-31, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 19-27, Bolu 14-23, Düzce 17-25, Karabük 17-24, Kastamonu 17-22, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-32, Artvin 18-26, Bayburt 14-31, Çorum 16-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-30, Ordu 19-28, Rize 22-27, Samsun ve Sinop 21-30, Tokat 16-30, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 17-35, Ardahan 13-29, Bingöl 23-36, Bitlis 17-30, Elazığ 20-37, Erzincan 21-36, Erzurum 15-31, Hakkari 19-33, Iğdır 23-38, Kars 13-30, Malatya 21-37, Muş 21-36, Tunceli 21-37, Şırnak 25-35, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 20-41, Diyarbakır 22-40, Gaziantep 23-37, Kilis 22-36, Mardin 26-34, Şanlıurfa 25-40, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, günün ilk saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan, akşam batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bülten aranan Abdüsselam Türki, Kod Talip Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalanan DAEŞ'ın sözde Türkiye yapılanması yöneticilerinden Kasım Güler'in kardeşi olduğu, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal hesabından 15 Temmuz'un 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 16'da İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı gerçekleştirileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'la Amerika arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye şampiyonayı ikisi altın, üçü gümüş olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlamış oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 15-26 derece, Atina az bulutlu ve açık 26-37, Belgrad çok bulutlu 19-28, Helsinki parçalı bulutlu 11-18, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 15-22, Londra parçalı bulutlu 14-24, Madrid az bulutlu ve açık 21-35 derece, Paris parçalı bulutlu 23-35, Priştine parçalı bulutlu 15-28, Roma parçalı bulutlu 22-31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22, Tiran parçalı bulutlu 19-34, Varşova parçalı bulutlu 17-27, Viyana parçalı bulutlu 16-32, Zürih parçalı bulutlu 18-33 derece, Amman az bulutlu ve açık 21-35, Aşgabat az bulutlu ve açık 25-36, Bağdat az bulutlu ve açık 28-46, Bişkek parçalı bulutlu 20-36, Kabil parçalı bulutlu 18-32, Kerkük az bulutlu ve açık 27-45, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-43, Medine az bulutlu ve açık 32-46, Mekke az bulutlu ve açık 31-42, Riyad az bulutlu ve açık 29-44, Şam az bulutlu ve açık 18-39, Tahran az bulutlu ve açık 28-38, Taşkent az bulutlu ve açık 29-40 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 21-35, Kahire az bulutlu ve açık 22-38, Melbourne parçalı bulutlu 8-16, Montreal parçalı bulutlu 18-28, New York parçalı bulutlu 20-28, Sydney parçalı bulutlu 10-19, Washington parçalı bulutlu 18-31 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Frankfurt parçalı bulutlu 20-33, Gümülcine parçalı bulutlu 20-30, Kırcahane parçalı bulutlu 20-31, Köln parçalı bulutlu 17-31, Konrad gök gürültülü sağanak yağışlı 16-25, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 15-30, Podgorica parçalı bulutlu 21-34, Selanik parçalı bulutlu 23-33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24, Balkaneş parçalı bulutlu 16-24, Zenitsa parçalı bulutlu 15-28, Gazimagosa az bulutlu ve açık 23-35, Girne az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 20-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programından herkese gönül dolusu selamlar. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bu hafta Türk pop müziğinin en duygusal, en içten seslerinden birini anıyoruz. Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, sözleriyle kalplere dokunan bir sanatçı, Harun Kolçak. Bugün onun hayatına, sanatına ve hafızalarımıza kazınan eserlerine birlikte yolculuk yapacağız. Programımıza Beni Affet şarkısını dinleyerek başlıyoruz.

Sevgili dinleyenler, bugün Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Harun Kolçak'ın hayatına ve müziğine birlikte yolculuk yapıyoruz. 15 Temmuz 1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Harun Kolçak, sinema sanatçısı Eşref Kolçak ve Özcan Kolçak'ın oğluydu. Eğitimine St. Benot Lisesi'nde devam ederken müziğe olan ilgisi giderek arttı. Lisede okurken müziğe olan ilgisi giderek arttı. İlk yıllarında bas gitar çalarak müzik dünyasına adım atan Kolçak, içindeki tutkuyu fark edince babasıyla konuşarak okulunu bırakıp profesyonel müzik hayatını seçti. Şimdi onun en tanınmış eserlerinden birine kulak verelim. Gir Kanıma.

Müzik kariyerinin ilk önemli durağı ise Türk pop müziğinin öncülerinden biri olan Erkin Koray'dır. 1977 yılında Erkin Koray'ın Tutkusu albümünde bas gitar çalarak profesyonel müzik hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. Genç yaşlarda başlayan bu serüven onu yıllar içinde Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri haline getirdi. Şimdi Harun Polçak'ın müzik yolculuğundaki ilk büyük çıkışlarından biriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yıllar. Harun Polçak'ın müzik yolculuğundaki ilk büyük çıkışlarından biriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yıllar.

1977 yılı Harun Kolçak için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Silahlı Poda, Ritim 68 orkestrasına bas gitarist olarak katıldı. Askerlik dönüşünde ise yönünü caz müziğine çevirdi. Aydın Esen, Neşet Doğacan, Nüket Doğacan ve Erol Pekcan gibi önemli isimlerle çalışarak müzikal birikimini geliştirdi. Ardından hayatını değiştirecek bir teklif aldı. Onno Tunç Orkestrası. Sezen Aksu'nun teşvikiyle sahnede sadece bas gitar çalan bir müzisyen olmaktan çıkıp şarkı söylemeye başladı. Tam 7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası'nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı. Bu dönemde Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile yaptığı düetlerle çeşitli müzik yarışmalarında

ödüller kazandı. Ayrıca Nilüfer, Sezen Aksu ve Zerrin Özer gibi sanatçıların albümlerinde geri vokal olarak yer aldı. 1991 yılında ise Onno Tunç prodüktörlüğünde hazırlanan Beni Affet albümüyle büyük çıkışını gerçekleştirdi. Albümde yer alan Gir Kanıma dönemin en çok konuşulan şarkılarından biri oldu ve Harun Kolçak adını Türk pop müziğine altın harflerle yazdırdı. 1990'lı yıllar Harun Kolçak'ın kariyerinde yükseliş dönemiydi. 1993 yılında En Büyük Aşk, 1995 yılında ise Yanımda Kal albümleri müzikseverlerle buluştu. Bu dönemde İskender Paydaş'la başarılı çalışmalara imza atan sanatçı, duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. 1996 yılında Litvanya'da düzenlenen uluslararası bir müzik festivalinde Müptelayım Sana adlı şarkısıyla en iyi ikinci şarkı ödülüne layık görüldü. Şimdi bu şarkıya kulak verelim.

1998 yılında yayımlanan Teslim Oldum albümüyle başarılarını sürdürdü. Harun Kolçak'ın şarkılarında aşk, özlem, bağlılık ve içsel yolculuk temaları her zaman ön plandaydı. Dinleyiciler onun eserlerinde kendi hayatlarından izler buldu. Şimdi sırada sanatçının en sevilen eserlerinden biri var. Teslim Oldum.

2000'li yıllarda müzik kariyerine kısa aralar verse de Harun Kolçak üretmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. 2006 yılında yayınladığı Müzisyen albümüyle yeniden dinleyicilerinin karşısına çıktı. Bu albümün prodüktörlüğünü Sezen Aksu üstlenirken düzenlemelerde Mustafa Ceceli ile çalıştı. 2012 yılında Yeniden Doğuyorum albümünü yayınladı. Ardından rock müziğe farklı bir yorum getirdiği Harun Kolçak Rock Off projesini hayata geçirdi. Şimdi Yeniden Doğuyorum şarkısına kulak veriyoruz.

2016 yılında ise sanat hayatının 25. yılına özel hazırladığı çeyrek asır albümüyle büyük ses getirdi. Albümde yeni nesli sanatçılarla yaptığı düetler hem eski hem de yeni dinleyicileri bir araya getirdi. Bu proje sayesinde Harun Kolçak şarkıları yeniden listelerde üst sıralara yükseldi ve genç kuşaklarla buluştu. Harun Kolçak'ın hayatında müzik kadar mücadele de önemli bir yer tuttu sevgili dinleyenler. 2010 yılında prostat kanseriyle mücadele ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Tedavi sürecinde hayata dair umut dolu açıklamalarıyla pek çok kişiye ilham verdi. Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor sözü, onun yaşamı nasıl karşıladığını en iyi anlatan ifadelerinden biri oldu. 2014 yılında ameliyat geçirdi, ardından sağlığına kavuştu. Ancak 2016 ve 2017 yıllarında hastalığı yeniden yükseltti. Tüm tedavilere rağmen Harun Kolçak 19 Temmuz 2017 tarihinde 62 yaşında hayata veda etti. Ardında unutulmaz şarkılar, güçlü bir sanat mirası ve milyonlarca seven bıraktı. Bugün hala radyolarda, evlerde ve kalplerde yaşamaya devam ediyor. Şimdi Harun Kolçak'ın sanat yaşamının özeti niteliğindeki özel bir çalışmayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yanımda

0: Sevgili dinleyenler, bugün Türk pop müziğinin değerli isimlerinden Kolçak'ın hayatına, mücadelesine ve unutulmaz şarkılarına birlikte tanıklık ettik. Müziğiyle kalplere dokunan, sesiyle duygularımıza tercüman olan Harun Kolçak'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Onun şarkılarında kendimizi bulduk. Bazen bir şarkı, bazen bir ayrılığı hatırladık. İşte müzik böyle bir şey. Zamanı durdurur, hatıraları canlandırır. Bir sanatçı düşünün, yıllar geçse de şarkıları ilk günkü gibi hissediliyorsa işte o iz bırakmıştır. Sevgili dinleyenlerimiz, programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka iz bırakanlar programında tekrar buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 17-29, Bilecik 16-26, Bursa 18-28, Çanakkale 20-32, Edirne 18-32, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli 19-28, Sakarya ve Tekirdağ 18-27, Yalova 19-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-29, Aydın 22-37, Denizli 22-34, Kütahya 13-26, İzmir 23-34, Manisa 21-33, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 25-35, Burdur 19-33, Hatay 23-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 27-33, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-32, Ankara 18-30, Çankırı 18-29, Eskişehir 15-26, Karaman 18-32, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-31, Kırşehir 18-32, Konya 20-32, Nevşehir 18-31, Niğde 19-32, Sivas 12-31, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 19-27, Bolu 14-23, Düzce 17-25, Karabük 17-24, Kastamonu 17-22, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-32, Artvin 18-26, Bayburt 14-31, Çorum 16-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-30, Ordu 19-28, Rize 22-27, Samsun ve Sinop 21-30, Tokat 16-30, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 17-35, Ardahan 13-29, Bingöl 23-36, Bitlis 17-30, Elazığ 20-37, Erzincan 21-36, Erzurum 15-31, Hakkari 19-33, Iğdır 23-38, Kars 13-30, Malatya 21-37, Muş 21-36, Tunceli 21-37, Şırnak 25-35, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 20-41, Diyarbakır 22-40, Gaziantep 23-37, Kilis 22-36, Mardin 26-34, Şanlıurfa 25-40, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısıyla sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ve o gece yaşananların hafızalarda canlı tutulması amacıyla kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldığı günden bu yana 440.025 ziyaretçiyi ağırladı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Ankara'da 5 ayrı soruşturmada 166 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeri, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Oraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'ne ait 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacağını bildirdi. Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6.125,52 liradan işlem görüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Gazze'de erken toparlanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 883,6 milyon euroluk mali katkıyı bir araya getiren Gazze Ekibi Girişimi adlı bir girişim başlattığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklama hakkında Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz dedi. Japonya hükümeti Amerikan merkezli New York Times gazetesinin haberinde Japonya'nın Rusya'nın casus üssü haline geldiğini iddia edilmesi sonrası ülkede yabancı casusluğa karşı daha sert önlemler alınacağını bildirdi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya girecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22'de başlayacak. Bu büyük kapışma TRT Spor ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, Kavatan'a ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'le Çankırı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Edirne, Çanakkale'nin kuzeyi, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye. Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere.

Bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Göç Göç Oldu, Göçler Yola Dizildi adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesi şöyle. Yıllar, kötü yıllar, seneler, hain seneler, üzerine gide gelmeye diye türküler söylenen yıllar. Son Türklük Kalesi'nin baştan başa işgal edildiği yıllar. Kaledeki en son Türk yiğitlerinin boynuna esaret halkalarının geçirilmeye çalışıldığı yıllar. Düşman bir koldan değil, beş koldan değil, bulabildiği her gedikten kaleye hücum etmiş. Düşman acımasız, hiç insafı yok. Asırlardır bilediği hançerini büyük bir hınçla, kinle Türklüğün böğrüne böğrüne saplamaya çalışmakta. Düşman bir çeşit değil, adeta bütün dünya milletleri. Son günlerini yaşayan bu asil milleti artık tarih sayfalarından silmenin çılgınca mutluluğunu yaşıyorlar. Tarihin hangi sayfasını çevirseler Türk adını görmekten bıkmışlar sanki. İşte bu bıkkınlık ve korkuyla karışık bir ruh hali içinde şuursuzca saldırmaktalar Türklük Kalesi'ne. Yalnız onlar mı düşman? Ya dost bildiği, asırlardır yemeyip yedirdiği, giymeyip giydirdiği insanlar? Onlar da kahpece arkadan hançerliyorlar o yıllar. Bu yufka yürekli şahin pençeleri. Şahinler dağılmış dünyanın dört bir yanına. Anadolu'da yalnız anaları, kızları, gelinleri kalmış. Onlar ya Tunus'a, Cezayir'e, Mısır'a, Yemen'e, Arabistan çöllerine, Kırım'a, Kafkaslara ya da Bosna'ya, Girit'e, Bulgaristan'a vatan savunmasına gitmişler. Oralarda şehit olmuşlar. Anadolu boşalmış zaten. Anadolu'da sefalet diz boyu. Toprağı işleyecek insan bile kalmamış. Kalanlar nineler, dedeler, çocuklar. Gelinler, kızlar bile ellerinde oraklarla vatan müdafasına çıkmışlar. Üstüne üstlük Allahu Ekber dağlarında binlerce Türk yiğidi soğuktan donarak şehit olmuş. Ruslar Kars'a gelmiş. Sarıkamış'ı kısa zaman

da aşıp Erzurum'a doğru geliyorlarmış. Zaten Rus ordusunun önünde karşı koyabilecek asker de kalmamış. Bir gün Erzurum'da bir haber yayılmış. Ruslar yarın Erzurum'a girecekmiş diye. Bu söylenti tüm şehir halkını bir anda yıkmış. Eli silah tutan herkes tabyalara koşmuş. Ertesi gün öyle bir çarpışma olmuş ki dillere destan. Günlerce tabyaları aşamamış Ruslar o güçlü orduyla. Karşılarındaki ise en ilkel tüfeklerle ateş açan, ayağında çarığı bile bulunmayan 3-5 Türk askeri ve eli oraklı, kazmalı Kara Fatmalarmış. Tabyalar son mermiye, son şehide kadar direnmiş. Arkadan destek gelmiyor, azık yok, cephane yok. Anadolu'nun zaten iç kısmı bomboş. Kim net getirebilir ki? Bu durumu şehre ulaştırmışlar tabyadakiler. Cephanemiz azığımız bitti. Daha gerilerde bir savunma hattı oluşturmak üzere geri çekileceğiz diye haber gelince şehir halkı gece yüklerler yükü, şafakla birlikte yollara dizilir halk. Erzurum'a tekrar dönmek üzere gözyaşları içinde veda ederler. Halk denilen de yaşlılar ve çocuklardır. Tabyalarda hala çarpışmalar olmakta, nene hatunlar da omuzladıkları cephaneleri, azıkları tabyalardaki 3-5 nefere yetiştirmek için yalın ayak, baş açık, ayakları parça parça olmuş, elleri yarılmış bir halde şehir halkının toparlanıp iyice yol alması için düşmana direnmeye çalışmaktadır. İşte tarih onların adını da asırlar sonra da olsa mutlaka zikredecektir. Milleti, vatanı uğruna varını yoğunu feda edebilen bu isimsiz Türk hatunlarını hem de şanla, şerefle anacaktır tarih yazarları. Ve bu millet böyle cefakar, vefakar ve cesur analar yetiştirmekten gururdur. Onlar hala tabyalarda mücadele ederken göç kervanı Ilıca'ya doğru yola çıkmıştır. Göç yola dizilir. Erzurum'un batısına, Anadolu'nun daha içlerine doğru insana az bir kervan gider. Kimisi kağnılara, kimisi katırlara, kimisi atlara, eşeklere yüklemiş yükünü. Yürekleri şerha şerha yakacak bir acıklı manzara görünür Erzurum ovasında. Palandöken'i de bir mahzun duman bürümüş o gün. Erzurum çaresiz, Erzurum ağlamaktadır. Çaresiz insanlar Erzurum'a bakıp bakıp ağlıyor. Ağladıkça içleniyor. İçlendikçe dillerine hakim olamıyorlar. Kimileri isyan edercesine beddualar ediyor, kimileri Allah'a yalvarıyor. Kimileri de ağlayarak acıklı türküler tutturuyorlar. İşte o günlerden kalan bir ağlamaklı türkü de bugünlere kadar söylenip gelen göç göç oldu türküsüdür sevgili dinleyenlerimiz. Göç göç oldu, göçler yola dizildi. Uyku geldi, ela gözler süzüldü. 3 gün oldu, elim yardan üzüldü. Ağam, nereden aşar gelir yaylanın yolu? Paşam, nereden aşar gelir Bingöl'ün yolu? Doldur doldur nargilemi tazele, sarardı gül benzin döndü gazele. Tut elimden götür indir beni mezara, at üstüme avuç avuç toprağı. Ağam, nereden aşar gelir yaylanın yolu? Paşam, nereden aşar gelir Bingöl'ün yolu? Asker indi Ilıca'nın düzüne, geri döndüm şehir çarptı gözüme. Ben garibem, kimse bakmaz yüzüme. Ağam, nereden aşar gelir yaylanın yolu? Paşam, nereden aşar gelir Bingöl'ün yolu? Köş köş oldu, köşler yola dizildi. İndi indi yar elimden üzüldü. Uyku geldi, ela gözler süzüldü. Kızlar, nereden aşar yaylanın yolu? Sevgili dinleyenlerimiz, bu türküyü Merdan Güven, Raci Alkır,
Sabahattin Bulut ve Aşık Mevlüt İhsani'den alıp TRT repertuarına kazandırmıştır. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli